0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Günün en sıcak, en taze durağı.
6: İproin istasi.
5: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
6: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
5: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
6: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
5: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
6: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63.

Her şeyin en güzeli sizlerle olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık demeden önce. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Neye? Allah Allah. Allah Allah söyleyeceğim güzel ablacığım benim. Söyleyeceğim. Sen rahat ol. Yok, ben bu neticeyle bir yere varamayacağım. En iyisi ben kaçayım.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitli.

araçlarımızı inceleyebilirsiniz. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλάμαρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
7: Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

0: sadece bu radyoda.
1: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Program

yapay zeka bile hızımıza yetişemiyor artık. Nerede be? Günaydınlar canlar. İskarpinlerinizi, potinlerinizi giyip şöyle bismillah deyip sayenizden işinize gittiniz, evinizden çıktınız. Günaydınlar. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum yine. Bugün bu güzel perşembe gününden sizlere. Ayın 11, 11 Haziran olmuş mu? Ne ara be ya? Yepyeni bir gün, yepyeni heyecanlar, ruhunuzda, zihninizde böyle yeni yeni pozitif düşünceler olsun. İnşallah yine bugün canlar. Günaydınlar, kalimera. Günaydın bakalım. Tebessümünüz hiç eksik olmasın, yavuklarınız da yanınızda olsun, yavuklu. Bizim Trakya Rumeli de öyle diyor, sevgili değil. Yavuklun da abim var. İyi be, seninki ne abim ha? Onun gibilerinden bir şey işte. Yine efendim, günaydınlar, sizlerle birlikteyiz. Mesajlarınız, yarışmalarımız. Bugün Dünya Kupası başlıyor. Bakalım onların bir programına bakalım. Kim kimin de nasıl oynuyor, nice oynuyor, neden oynuyor bunlar bakalım bu kızanlar. Ne yapacaklar bu Dünya Kupası'nda bayağı? Bir kupa var ortada, dünya ona bakacak şimdi. Bir ay boyunca dünyadan haberler. Efendim transferlere bir bakalım bakalım. 2026'nın 11 Haziran'da neler olmuş onlara bakacağız. Hava durumu. Fena hava iyi olur, fena insan iyi olmaz derler. Öyle Müjdat Akşam yazdı. Hava da iyi diyor. Dur bakalım neler var havada, onlara da bakacağız. Canlı bir performansla yine sizlerle birlikteyiz. Günaydın canlar. La la la la. Evet, kötü hava iyi olur, kötü insan iyi olmaz dermiş eskiden insanlar, eski atalarımız. Almanya günaydınlar. Guten Morgen Almanya. Wie geht's? Wo bist du? Danke schön. Almanca kelimeleri tekrarlıyorum da unutmayın. Kein Problem, kein Stress. Alles klar, muss Arbeit richtig. Çözdük sen Almanca be. Milayimoğlu Ali günaydınlar. Ali Bey Kurda Sanır günaydınlar. Çok Ali var ya bende. Ben bile şaşırıyorum arada vallahi. Milayimoğlu günaydın. Hayırdır bu sabahda erkencisin böyle? He? İskarpinlerini, potinlerini giydin mi bakayım he? Yemin ederim var ya, sen tek başına bir ordusun dayı. Vallahi billahi tek başına bir ordusun ha. Avrupa günaydın. Edirne Avrupa'ya dahil mi? Dahil tabii canım. Temel'e gene bir gün radyodayız kızanlar. Oturuyoruz muhabbet yapıyoruz gene. Aşmaga, alaga günaydın bakan be. Kusura bakma Ali, rahatsız ediyoruz arada seni. Abi merak ediyoruz bakan be, ne yapıyor bu kızan gene? Uzun hayvanlar çıkmadı değil mi? Gene sabah sabah uzun hayvanlar falan koşturmadı değil mi? Aman Allah muhafaza canım abi. Dikkat et kendine. Dikkat kardeşim. Zlatan İbrahimovic gibi adamsın zaten. Bravo, dikkat et kendine. Ali Kızılcaköy'ne gittin mi hiç Kızılcaköy'ne? Yine mi güzelsiniz bu sabah? Yine şahanesiniz, harikasınız. Yine AOKS takımının, İskeç'imizin takımından yine kombine vereceğim bugün. Tişört verelim, verelim mi tişört? Bobo. Bobo'ya soralım, verelim. Dün tişörtler verdik. Bir tane dedik, üç tane verdik. Bugün yine veririz. Kombineler var yine bugün. Efendim yarın yine vereceğiz kombinelerimizi. Bugün perşembe, yarın cuma. Yine konuşulacak çok konu var. Mesajlarla başlayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakalım şimdi. İlk önce tabii Raif. Raif gönderiyor. Yani hiç problem değil yani saatin kaç olması. İşe giderken adam tırın gönderiyor mesajı yani. O kadar seviye bizi. Biz de sana seviyoruz Raif Ahmet Sivel canım benim. Günaydın. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Agam diye göndermiş. Bugün kısa göndermiş. Nasıl öyle baya? Ey Allah ya. Dilek Hanım günaydınlar. Günaydın tüm Kral dinleyicilerine demiş Dilek Hasan Halal Efendi. Çok teşekkürler. Cem günaydın. Cem de bugün erkenci. Erken dinleyenlerden. Günaydın Aşım abi. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dankeschön Cem. Sefkarasyon Parapoli. Golden Glass'a geldi. Golden Glass. Gene taş yüze mi gidiyorsun Başaban? Oğlum sen gidip gelmesene, orada kalsan ya. Bence sen oradan kendine bir tane daire al ya da bir tane garsonyer al. Gidip gelme bu oğlum. De orada kalıver. Kaç para daireler, garsonyerler orada, yazlık evler taş yüzde. Ha bir deyi var bakayım bana. Cem kahveler içildi mi Cem? Ha Glavki'deymiş adam bugün. Dün taş yüz, bugün Glavki. Yemin ederim ta Selanik'ten Halkidiki'den Dede Ağaç'a kadar. Romanya, Bulgaristan'dan ta Kuzey Afrika'ya kadar işler kapıyor. Vallahi helal olsun Şaban Ömer. Golden Glass.
Klas adam mı ya? Hasan Çarıkçı gördün mü bizim Golden Glass'ı? Dün taş yüzde yüzüyordu. Şey aman taş yüzde çalışıyordu. Bugün glav gider. Hasan Çarıkçı günaydınlar. O bir siyah kuşak sahibi. O bir pırlanta çocuk. O bir driver. Çarıkçıların Hasan'ı. Kimlerdensin sen be çocuğum? Günaydın. Spartakus Kung Fu Okulu Banda Kaşım Daskale günaydınlar. Kalibere Sesena, Gökhan Pile, Ayber Gökçeler. Gökhan'cığım günaydın. Beray kardeşim günaydınlar. Oo Gökhan. Lan lan lan. 180 bine satıyoruz daire. Daire mi yazlık mı? 180 bin euro taş yüzde. Ne daire mi oğlum, ne bu? Fazla para değilmiş be ya. Ben de dedim bayağı bir para söyleyeceksin. 200-300 bin avro. Yasin duyuyor mu? 180 bine satılık daire var taş yüzde. Deniz manzarası, anladın mı? Akşamüstü böyle denizden yorgun geliyorsun. Mangalı böyle bir yakıyorsun. Orada 180 bin avroluk evin orada balkonunda böyle. Arkadaşları, dostları, böyle gruptaki elemanları topluyorsun. Ya bir şey değil vali, 180 bin euro. 300 bin avro traktör alacağız. Püh! Nerede bir taş yüzde bu oğlum, nasıl nerede? Ya. Bungalov pisinası da var, sıfır evler. Sıfır kilometre bungalov evler, 180 bin euro taş yüzde. Maalesef. Okey okey. Ömer duydun mu? 180 bin euroya satılık bungalov evler var taş yüzde. Bizim burada bir ada var, çok yakın. Takip edebilirsin, bu görebilirsin tabii internette onu. Efendime söyleyeyim. Şey yapsak, biz toplasak radyodan böyle bir yardım kampanyası, 180 bin euro gidip evi alalım. Herkes sıralı, haftada bir defa cumartesi pazar kalsın canım. Diye yani. Canlar, hürmetler, günaydınlar. İstirahatteyseniz rahatsız etmeyelim diyeceğim ama siz radyolarını zaten açmışsınız. Harika insanlarsınız. Şöyle demiş İngiltere'den Ömer kardeşim. Kahvenin tadı şekerden değil, eşlik edenden gelir. Wow wow. Selamün aleyküm kardeşliğime, günaydın, selamlar. Ve aleyküm selam Ömer kardeşim. Londra'da havalar nasıl bugün? Okul gezisine giden arkadaşlar var. Onlara da günaydınlar diyelim, iyi gezmeler diyelim şöyle. See my story. Which one? Milay mı oğlum? Şş, dur be oğlum baya. Ah be, ateşledin gene baya. Ah be. Tek başına bir ordusun, tek başına. Efendim, 180 bin evre bungalov ev almak isteyenler Golden Glass sahibi, şirketinin sahibi Şaban Ömer'e başvurabilirler. Peki Şaban, kiralamak istesek mesela cumartesi, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi gideceğiz. Cuma günü öğleden sonra, işten sonra diyoruz gidelim taş yüze. Şöyle bir kafamızı dinleyelim. Doğayla, efendim denizle böyle iç içe baş başa kalalım böyle. Arkadaşlarla canım. Devre kızanla alalım falan. Kol kuparı bu be, kol kuparı. How much is it? Oho, eyvallah Cem. Cem 5.45 iş başı yaptım abi. 3. kahve oldu. Dur be oğlum yavaş. Evet Ali Berat abim, hoş geldin. Seneca'dan bir paylaşım yapmış. Toprak ne kadar zengin olursa olsun ekilmedikçe mahsul vermez. Kafalar da öyle. Ekilmeyen kafalarda fikir üretmez. Oo, oo, oo. Felsefeyle girdik gene. Akam, akam. İyi yayınlar, günaydınlar. Stin Stasiton Trelon'a, patrona, tabii ki tarlada çalışanlara da kolaylıklar demiş Mehmet Ali Birant Agacım. Boyanım hoş geldiniz. Günlük 250 euro aga kiralıyorlar. Yavaş be Şaban, ne yaptın be oğlum günlük 250 euro? Dur be canım sen de. Oo, ya dök devenin dalı gel. 250 euro. Memleketin manzarası mı var orada? Ne o kadar 250 avro? İn in azıcık in. Gel pazarlık yapalım, gel. İşe kapayalım onu. 250 euro. Dayı ne var o odanın içinde, evin içinde? Söyletirme benim mübarek perşembe gününde. 180 bin lira, 180 bin euroluk evi 250 euro gündelikle kiralıyorlar. Zamanında yatırım yapmadık Şaban. Tahammül edemiyorum artık ya. Gerçek fiyatlar uçmuş gitmiş gerçekten ha. 250 euro ne dayı ya? Wow. 250
250 lira insanlar bir hafta çalışıyor ya. Vallahi bile. Neyse. Abi böyle yani bu işler. Yatırım yapacaksınız. Her zaman söylüyorum ya, siz çalışmayın. Kafanız çalışsın abi. Aa vallahi bak. Pamukkale Otobüs Şirketi'nde çalışan Ankaralı dinleyicim vardı. Şoförlerimiz, kaptanlarımız dinliyorlar otobüslerde. Antalya, İzmir arası mı, Antalya, Çanakkale arası mı çalışıyordu? Kardeşim dün yazmıştı. Onlara da günaydınlar. Çanakkale'ye çok çok günaydınlar. Yatak var, altında su var. Ha, şöyle yapsak, yatağı istemiyor, su... Yatağın altında su var diye 250 euro. Başka bir şey değil yani, yanlış anlamayın siz. Oldu olacak Şaban, yatağın altındaki suda balık da tutalım be kardeşim. Bu ne baya? Ah baya. Bırakın da bunu. Hay Allah yarabbim. Coşkun, Mutuşum günaydınlar bak. 250 euro günderlikle oda kiralıyoruz taş yüzde. Ne bu baya dayı dersen, yatağın altında su var. Suda balık var. Anladın sen geri kalanını. Yani kısacası diyor ki Şaban Golden Glass, her elma yuvarlaktır ama her yuvarlak olan elma değildir. Yani dışarıdan evi görüyorsunuz ama içine girdi neler var biliyor musun? Break baya, bu ne baya? Ay sabah muhabbeti iyi oldu, böyle güler konuşuyoruz böyle. Biraz hayret, biraz hüzünle tabii ki. Hürmetler efendim. Teşekkür ederim sabah sohbeti için Golden Glass şirketi ve çalışanları ve Şaban Ömer, teşekkürler. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hem sana hem bütün esnafımıza, bizi dinleyen bütün esnafımıza. Her zaman Kral FM'in felsefesi zaten o. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Ne yapıyoruz? Bölüşüyoruz abi. O kadar basit işte bu hayat.

yuvada. Oya Hanım hoş geldiniz. Deveyi güdemeyip diyardan da gidemeyince mecburen işe gitmeye karar verdi. Hepinize hayırlı, bereketli ve bol kahveli bir günaydın. Ne kadar güzel bir mesaj böyle. Yani deveyi diyardan güdemeyince ne yapıyoruz? İşe gidiyoruz. İş nerede, deve nerede? Günaydın canlar.

Reyhan Hanım günaydınlar, biz geldik. Reyhan Mustafa Hanım efendim çok çok günaydınlar. Günaydın Haşim, sen çok yaşa. Hep birlikte yaşalım efendim. Birlikte yaşalım, yine birlikte sohbet edelim. Çok güldürdün beni. Yatağı mı güldürdünüz, yatağın altındaki suyudaki balıklara mı güldürdünüz hanımefendi? yani. Gülüşünüzle şakaklarda, aradım seni sokaklarda. Hayatta yok bak bizim gibi, bulamazsın kitaplarda.

Day day day day. Londra'da havalar bugünlerde bahar havası demiş Ömer kardeşim. Sabah güneşli, öğleden sonra yağmurlu, gece gene yağmur iz yani demiş. Memnunuz hayatımızdan, sırtımızdan montlarımızı çıkaramıyoruz. Ha, o kadar iyi havalar yani. Londra burası, Birleşik Krallık. İskoçya'ya falan gittin mi, İrlanda'ya falan Ömer? O taraflara yani kuzeye doğru, yukarı doğru gittin mi hiç? Güzel mi oraları, gezilir mi? Efendim, hazır Londra'dan, İngiltere'den hava açılmışken bizde de yarın ve cumartesi Müjdat Eminoğlu kardeşim dedi ki, dayı dedi çok şimşekli dedi, işte av şimşek çakacak dedi. Bak dikkat edesin kendine dedi, oturma yasağın gibi Selvi'nin altına dedi. Abi dedim, Selvi'yle ne işim olur benim? Abi dedim, mezarlıkları geziyorsun ya sen dedim. Mezarlıklarda selviler falan vardı. Durmayan sen dedi, cuma cumartesi hem yağmurlu hem çok şimşek çakacak dedi. Maazallah dedim ben Müjdat'ım. Maazallah dedim ben çocuğum. Teşekkür ederim Müjdat'a. Vallahi hiç bırakmıyor böyle. Haftada bir iki gün, böyle haftanın bir iki günü tahminlerini gönderiyor. Şöyle hemen Müjdat'ın tahminlerine bir bakalım. Akşam bana gönderdi yine. Müjdat demiş ki, cuma öğleden sonra hava değişiyor. Yani bizim burası için söylüyor. Yer yer taş yüzde olabilir. Yer yer etkili yağış ve beraberinde şiddetli fırtınalar. Sıklıkla yıldırım getirecek. Yıldırım geliyor. Aziz yıldırım mı bu baya? Ah baya. Efendim sonrasında sıcaklıklar azalacak. Yapma be Müjdat'ım. Aa, bu sene yaz gelmeyecek galiba bizim buralara baya. Hafta sonu kuzey rüzgarları serin hissettirecek. Bak şimdi. Bak, durduk yere Serdar. Serdar kim kız? İyi günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum dayıma. Kolay gelsin demiş Müjdat Eminoğlu. Akşam gönderdi, teşekkürler. Yani hafta sonu hava, ona göre program yapın. Lipon. Hasan Çarıkçı kardeşim gösterdi. Ayın 17'sinde Spartakus Kung Fu Okulu taş yüze gidiyor. Git sen de Haşim, nasıl olsa sen de kara kuşaksın. Ayın 17'sinde Spartakus Haşim Banda gidiyor, sen gitmiyor musun? Ha, orada şeye gidiyor, çocukları falan götürüyorlar. İdman falan, antrenmanlar var. Günaydın agacım, selamlarla geldim. Gürkan'dan selamım var. Hangi Gürkan'dan? Bende iki tane Gürkan var. Üç tane, hatta dört tane var. Biri Avustralya'da, biri Karaköy'de. Biri Isparta'da. Efendime söyleyeyim. Diğeri neredeydi be bu Gürkan'ların? Gürkan'ın adı çok havaya kaybettirdik onu. İyi yadır. Ve aleyküm selam, sen de selam söyle. Gürkan abin kızmıyor mu sana? Ha, tamam, 2013 senesinde Manchester'da çalıştım bir süre. O zaman şoförlük yapıyordum, gitmiştim. Londra bulutlu, 11 derece. Eyvallah Ömer'im, iyi günler diliyorum sana, kolaylıklar diliyorum. Milayim oğlu demiş ki, günaydın aslan parçası. Breh bayıl. Gönderme oğlum şöyle fotoğrafları sabah sabah ya. Kalimera palikare. Suef komenahis ene kalo programı opus panda. Mazisas. Vevev. Recep Akacık. Nahis din igiye su katarhin ke filia pola fisika στην Ελλάδα μου και όμορφη ξάνθη. Τι όμορφο πράγμα αυτά τα λέει. Μας τώρα ζρέζε. Φίλε μου, τα πράγματα κάπως περίεργα κινούνται στον πλανήτη. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πραγματικά, φίλε μου, χρειάζεται μεγάλη υπομονή και μεγάλη αποπίεση. Γιατί παραπονιέσαι, τι έγινε πάλι μας τώρα. Τι έχουμε στην πλανήτη.

Serdar'ı biraz sonra da dinleteceğim. İyi yolculuklar diliyorum. Pahalı tabii. Çok falan, çok acayip pahalı bir şekilde. Yani sanki evde kimde var Reyhan Hanım? Ben de bilmiyorum ki. Gülşah Hanım Kalamata, günaydınlar Kalimera. Gülşah Remzi Hanım efendi. Herkese günaydın, bize de biraz yağmur. Nasıl yani? Kalamata'da yağmur yok mu? Yollayalım, bize hafta sonu yağmur var burada. Yollayalım Gülşah Hanım. Kahveler içildi mi? Atıl, biz de tam senden bahsediyorduk. Hoş geldin. Günaydın Aşım kardeşim. İzmir Bornova'dayım. Buralar yanıyor. Sana ve Yunanistan'ıma sevgiler. Aşığım oranın gökyüzüne, denizine, uzosuna, rakısına, salatasına. Gel be dayı. Onlardan bizde çok bol var. Gel aslan parçası, gel. Arabayı Almanya'dan, kızı Trakya'dan, uzoyu Es Keçe'den be.

Haydi bakalım canlar, günaydınlar. Yavaş yavaş tepişin bakalım ya. Bütün sponsorlarıma günaydınlar huzurlarınızdan.

0: Tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
1: Kotapliktiko.
0: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
1: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
0: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
1: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
0: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
2: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproenistasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproenistasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
5: Ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα. Αυθύρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
10: Önce ben müsaadenizle çocuklara bir iki soru sorayım.
11: Buyurun sorun.
10: Sen.
12: Ben.
10: Adın ne?
12: Hazreti Ebu Bekir.
10: Adın ne dedim?
12: Hazreti Ebu Bekir dedim.
10: Adın ne, adın?
12: Adım Hazreti Şaban.
10: Kaç yaşındasın?
12: 1453.
13: Ya ne filmlerdi be ya. Tekrar tekrar izliyoruz da insan bıkmıyor değil mi? Neden? Çünkü samimiyet vardı, güzellik vardı, teknoloji fazla yoktu. Ya bu yara batmasın teknolojisi hayatımıza girdi gireli başlayayım mısın gidi ya? Bir rahat yüzü görmedik. Hepimizin elinde telefon, teknoloji. Neymiş efendim? Teknolojiymiş. Peh! Teknoloji ya. Sami ustacım günaydın. Sami ustam. Günaydın Haşim kardeş demiş. Ahmet Sami ustam oto elektrikçisi, elektrologu Zaptaki Newton iki tane yeni klima makinesi aldı. Ne demek bu Haşim diyeceksiniz? Bütün araçlarınızın klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve bakımı. Gerçekten Sami ustam gitti, paraya kıydı. İki tane delikanlı gibi makine aldı. O makineyle artık yazın klimalarınız tıkır tıkır tıkır tıkır çalışacak. Benden söylemesi, oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, LED lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü iki tane yeni makinesiyle. İsterseniz helikopter, isterseniz uçak, araba, kombina. Hambal mambal.

Portuga mortuga hepsinden yapıyor dayıma ya. Vallahi billahi. Sabun ustam günaydın. Dükkanı nerede? İkusti soktuğu çok dönvürü. Terma ikusti soktuğu çok dönvürü. Benzinci Harlan Bedizin hemen yanında. Tabelası da var zaten. Elektrologos Aftaki Newton ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam diye. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. 693-979-2743 telefon numarası. Her gün sabah 8.30'dan akşam üzeri 5'e kadar dükkanında size hizmet veriyor Ahmet Sami Ustam. Günaydınlar ustacığım, hayırlı işler. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera iyi yayınlar. İyi bir program dileğiyle dayıma. Bulutlu bir havadan herkese selamlar. Bir de dün öğleden sonra diye bir fotoğraf göndermiş. Oo, bayağı bir yağmur yağmış yine Esad'ımızın olduğu tarafa doğru. Görüşeceğiz diyor. Nereye gidecek? Kıstırmayacağım ben seni bir yerde. Ola kala Stuttgart, ola kala. Göreceksin sen diyor. Göstereceğim ben sana. Gülşah Hanım demiş ki Kalamata'dan yazdı az önce. Yok, sıcak 25 derece buraları demiş. Aa, Gülşah Hanım kahvesini de yapmış, frappeyi. Böyle frappio. Afiyet olsun efendim. Şömineniz de güzelmiş, kırmızı tuğlalarla. Harika duyuyor. Ayrıntılar gözümden kaçmıyor vallahi. Orhan Tuna hoş geldin abi. Aa, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, gününüz aydın, tüm dinleyenlerin de kazancınız bol, sağlığı yerinde olsun inşallah, saygılar demiş. Ve aleyküm selam, eyvallah, sağ olasın Orhan Tuna, teşekkürler Paris, merci beaucoup, ça va bien. Paris'ten hop Bulgaristan'a doğru uçuyorum, günaydınlar herkese bakalım. Şevket Veli Kırcaali, günaydınlar Şevket'im, kolay gelsin. Ve Bulgaristan'dan İskeç'e gelip ama Leoforo Stratu'da ne oluyor? Ne oluyor bu abi? Sen daha çabuk duyuyorsun bizden valla. Senin de haber kaynakların valla zehir gibi, arı gibi çalışıyor. Leoforo Stratu'da ne oluyor? Uzatmışlar 31 Ağustos'a kadar, izinciler mahvolacak toz duman içinde. Uzatmışlar onu. Neyi uzatıyorlar abi, ben tam şey yapamadım. Ha, bizim bu Leoforo kombosu mu? Adayı diyorsun. Durma dayı, o 2030'da bitecek gibi işte. Sen niye acele ediyorsun ki? Adın ne, adın diyor Hazreti Şaban diyor. Ne diyor Hazreti Şaban? Kombos bitmesi için dur bakalım hayata. Sen dün yazmadın mı? Söyle şunu. Mandıra'da mı? Mangada'daki o kombos adam. 1 milyon 360 bin euroya mal olmuş ama daha bitmemiş gibilerinden. Lalalalay lalalalay. Gördüğünü, düşündüğünü ve bildiğini eksiksiz ve fazlasız anlatan Artlim. Günaydın. Kendini ve çevresini geliştirmeye çalışan, nefsine hakim olan agacım. Sana da günaydın. Traktörüne, arabasına, motoruna, su motoruna, iş arabasına, üretime katkıda bulunan, alet ve makinesine gözü gibi bakan Ademoğlu. Merhaba, günaydınlar. Makine dedi ya lan. Bir türlü karar veremiyorum dayı. Bana bu konuda bir akıl ver diyen öğrenci kardeşim. Sana da günaydınlar. Bıldır da sana akıl verdim, gene dinlemediydim. Ve bu Fenerbahçe, bu senede şampiyon olmasın, AOX Xanti takımına geçiyorum diyen taraftar. Sana da günaydınlar. Hacı Bektaş Veli'nin eline, beline, diline hakim ol dedi. Biz hiçbirini yapamadık, pişmanım diyen kıymetli dinleyici. Sana da günaydınlar. Keşke söylemeseydim, keşke yapmasaydım, keşke görmeseydim, keşke giyip, yiyip içmeseydim, keşke ötekini alsaydım diyen keşkelerin bireyi. Adaletli ol, sana da günaydın. Bu yaz tatiline Yunanistan'ın hangi adasına gitsem planları yapan Gürkan Agam. Sana da günaydınlar. Şevketli, kerametli, muhabbetli, kudretli, sevimli, saygılı dinleyicilerimiz, emr-ü ferman sizindir. Hepçenize günaydın canlar.

Osman hoş geldin, günaydın bakalım. Mithat oğlu Osman. Aşma abi günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bugün nerede çalışıyoruz Osman Agacığım? Yoksa yine Ali'ye gündelle mi gideceksin? Refile demiş. Recep Ustap. Edo kanete metroste Saloniki. Saranda hrone. Esi mules ye ekine ya to konvo. Δεν θα κάνουν 10 χρόνια. Εννοείται. Hayır. Mehmet Ali Birant abi de diyor. Daha bitmedim oralar diyor. Biz gelince toz duman içinde kalacağız diyor. Biz iki seneden beri toz duman içindeyiz. Ne haber dayı?

Cennet İlhak'cığım hoş geldin. Sevecekse insan candan sevmeli. Hepinize söylüyorum. En çok kimi seviyorsunuz? Eşinizi mi? Kayınvalidenizi mi? Görümcenizi mi? Bacanağınızı mı? Komşunuzu mu? Kendinizi mi? Çocuklarınızı mı?

Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardin'in de aralarında olduğu 22 ünlüye gözaltı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gözaltına alınanlar Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz. Enis Arıkan'ın da aralarında olan 22 kişi. Enis Arıkan'ı tanımıyorum dayı. Bizim buralardan bu. Niye? Nereden bu? Bunlar gözaltına mı almışlar yoksa şey mi yani, uyuşturucu testi falan mı yapacaklar? Bu son zamanlarda bu ünlülere, şarkıcılara, oyunculara falan, yapımcılara yönelik uyuşturucu operasyonları arttı. Sebebini bilen var mı? Celalettin Agacım, günaydınlar bakalım. Kalimera. Patos Kofit, Kostadino beni 41'de, Tuni kardeşim orada. Facebook ve Instagram'da Patos Kofi olarak takip edebilirsiniz. Kostadino beni 41 Dinos'un arkasında. İli markasıyla çalışıyor Patos Kofi. Ayrıca Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa Lokumları, Kavala Kurabiyeleri ve Çikolataları da Patos Kofi'de. İskecemizin bu çok şeker ve güzel mekanının gölgelinde huzurlu bir alanda kahvenizi ve diğer içeceklerinizi sohbet eşliğinde yudumlarken eş zamanlı olarak yurt dışında çalışmak istiyorsanız yurt dışına emekçi kardeşlerimizi, işçi arkadaşlarımızı da gönderiyor Patos Coffee. La la la la. La la la la la la. Güvencim hoş geldin. Günaydınlar dayıma. İyi yayınlar. Magazin gibisin maşallah. Hiç sorma be ya. Mehmet Ali Birant abim her şeyden valla. Siyaset, magazin, eski playboylar, horoz, tavuk, ne? Hepsinden be ya. Bir şey kaçmıyor vallahi bile. Dünyadan uzaya sivrisinek geçse onu bile yazıyor. Hiç. Günaydın Güven. Sezar nerede Sezar Güven'im?

Bugün 11 Haziran, evet, Mısır'da, yani közde mısır günüymüş. Yani mısır başağı pişiriyoruz, közde 11 Haziran olmuş. Bugünü böyle geçirebiliriz. Orada mısır alabiliriz, böyle patlak değil. Hani başakları korda böyle pişiriyorlar. O gün, bugün 11 Haziran o günmüş. Neler bilmiyoruz biz bu hayata ya. Bak. Asıl olan yarın olacak olanlar. Yarın 12 Haziran sevgi günü. 12 Haziran Süpermen günü. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. 12 Haziran fıstık ezmeli kurabiye günü. 12 Haziran kırmızı gül günü. Yandın gene. Aa, 12 Haziran kırmızı gül günü. Yarın bunların hepsi cuma gününe denk geldi. Ah bayağı. Deli Fişek hoş geldin, günaydın. Ya 12 Haziran fıstık ezmeli kurabiye günü, 12 Haziran Süpermen günü. Ben yarın en iyisi Süpermen gibi giyinip öyle geleyim programa. Süpermen. Bugün de 11 Haziran korda böyle mangalda mısır günü. Pişir mısırı, üzerine azıcık böyle tuz ser. Bre. Bir gör azıcık be, nasıl güzel olur, bir gör azıcık. Allah'ım yarım. Deli Fişek hayırdır, sen böyle arada yazıyorsun arada yazmıyorsun, kanonika yazıyorsun Milame. Yok aga, aşeriyor sanki sen bir duble. Yanlış yerden girdin konuya be ya. Bize hep süpermeniz bagacım. Ama 12 Haziran özel Süpermen günüymüş. Yani şimdi öyle giyinip de mi işe gitsek? Kırmızı pelerin nereden bulacağız? Millet diyecek, bakın buraya, bak. Ne oldu, hayırdır Haşim? Süpermen günü bugün. Süperiz. Önemli olan kırmızı pelerin değil, kırmızı pelerin altında olan demiş Deli Fişek. Nasıl yani? Pelerin işin esprisi, önemli olan... Sakin. Sakin. İskarpinlerini giydin mi? Uzun hayvanlar koştursun seni sabah sabah. Nereden girdi muhabbete, bak. Memleketin manzarasını görüyorum sende kardeşim benim. Hindistan'a çok selamlar. Hindistan'dan dinleyenler varmış Deli Fişek. Sayı söyle bak, maytap oynamayayım. Karpinlerimi giydim, topuklarına da bastım. Yumurta topuklarım onlar. Takur tukur. Eline de bir tespih alıyorsun, tamam mı böyle? Havada uçan, karada kaçan, var mı bana yan bakan? Beline de takıyorsun makineyi, çift makine. Of, biri sağda biri solda. Bir tane de orta, yeter iki tane. Hindistan'da kobra oynatırken bizi mi dinliyorlar diyor. Ya niye sen şimdi Hindistan deyince kobra oynatı... Kobra mı aklına geliyor koskoca Hindistan'da? 2 milyara yaklaşan insan hepsi kobra mı oynatıyor çocuğum onlar? Allah'ım ya, aklı fikri kobrada. Kobra Murat koştursun seni. Lapsekili bir agam vardı. Neydi onun adı, böyle esmer, böyle güzelmiş. Lapsekili Tayfur agam ha. Lapsekili Tayfur agam koştursun seni. Hadi hayırlı işler. Alacağım seni ben bugün stüdyo. O şart oldu o. Bir gün stüdyoya geleceksin. Kobra ile gel stüdyoya. Orhan Aga baksana ne diyor. Orhan Aga bak şimdi Paris'ten yazdı Deli Fişek. Yumurta topuk ayakkabıları giyeceğim, üzerine basacağım iskarpinlerin diyor. Elime bir tepsi öyle gezecek. Tepsi mi? Tespih. Hürmetler efendim, hürmetler. Vallahi şu anda elimde bir şey yok. Bir horoz var. Garip bir fukara bir horoz var elimde. Aynen, katılıyorum dileklerine. Herkesin elindeki ne var? Horoz var oğlum elinde. Ört telefonu rica edeceğim Deli Fişek. Ört telefonu hadi. Canlı felaketsin, yemin ederim tek başına bir ordusun onun var ya sen. He. Vallahi tek başına bir ordusun. Sabah vallahi muhabbet iyi çok güzel. Radyoda program yapanlara bu zamanda mısır bulup közleyip yiyenler, ha benim gibi her yeri ağrıyanlara günaydın.
radyoda mısır yapmıyoruz beyler, balkonda mı yapacağız Vahalacığım? Günaydın. Tebu, Kanal Tebu Radyo İstasyonu Dinleyenler Kulübü ağrıya sızıya kemiklere iliklere iyi geliyor valla. Valla bak. Ben diyorum ya, bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun, bizi dinleyen sağlığına kavuşsun diye. Tabi. Zeus'tan da çok selamım var dayı demiş Güven. Maşallah diyorum be Güven, her zaman o hayvanı gördüğüm zaman böyle. Bir de bunların anakondası var ama o da Amazon'da. Hayırdır bu uzun hayvan muhabbeti bu sabah deli fişek? Oğlum anakonda Hindistan'da değil, onlar Amazon ormanlarında. Brezilya'da anakondalar. Anakonda. Babasına da kayınçokonda. Öyle mi lan? Yeter sabah sabah bu kadar uzun muhabbet. Yani yılan muhabbeti. Sponsorları okuyamadım senden ötürü.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
3: Güneş kolda gitti bu az önce, şimdi sayfamda paylaştım ya history olarak. Efendim günaydınlar Bandera, günaydın dostum. Can dostum günaydınlar İngiltere. Santam. Güneş kolda dedi, o king dedi, zincir dedi. Efendim söyledi, nereden baksan 70 bin avro yapar dedi. Şaban 180 bin avroya satıyor taş yüzlü evi. 70-180 var da. Bir king zincir daha almam lazım. Günaydınlar. Warrior Plast, günaydın Barış, günaydınlar Bekir, kolay gelsin çocuklar. Warrior Plast yeni mekanında artık biliyorsunuz. Yolları geçerken böyle Koyunköy'de Karahasan'ın marketin, et marketiyle istikbalin tam arasında Warrior Plast sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle çalışıyor. O bir kere de facto. Yeni Koç Antiprosopos Ella'da Stel Plast'ın. Efendim, Warrior Plast'taki yeni dükkanında, Koyunköy'ndeki yeni dükkanında perakende satışları da başladı. Bu ne demek? Gidip oradan alışverişinizde, yani normal bir marketten yapar gibi yapabilirsiniz. Zaten toptan vardı, şimdi perakende satışlar başladı. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda perakende satışlar olarak bulabilirsiniz. Yaz sezonu için efendim evinize, bahçenize, deniz evinize, tatile giderken alabileceğiniz ürünler de var. Plastik masalar, sandalyeler, tabureler. Yeni 2026 model. Değil mi Barış? 2026 model yeni dizaynlarıyla geldi. Artı çok çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da var. O güzelim çiçekleriniz için. Sabah bir soru sordum. Kapçan karıştı galiba. Dedim ki en çok kimi seviyorsunuz bu hayatta? Kendinizi mi, dostlarınızı mı, çocuklarınızı mı, doğayı mı? Tanrı'yı mı mesela? Sezer hoş geldin. Aşım günleri şaşırdı. Niye la? Günaydın, hoş geldin. Good morning. Efendim, Warrior Plast 17 yıllık tecrübesiyle plastik sektöründe gerçekten şu anda number one. Yes, is it? Number one, it is. Warrior Plast. Bekir kardeşimiz, düşünür yazar Bekir kardeşimiz dediği gibi plastiğin doğada yeri yok. Lakin hayatımızda çok yeri var. İşte hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrilolar. Siz değerli müşterileri için şimdi perakende satışlarla Warrior Plast'ta. Sabit telefon 2541-021-404-693-3168-949 telefon numarası. Artı plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, plastik poşetler, torbalar, sakula. Hepsi Warrior Plast'a. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler Warrior Plast'a. Life is life. Yeryüzündeki her şey, ama her şey gökyüzünden nasibini alır. Doğru mu? Doğru. Güneş koltuğa gittik. Gösterdik bu zinciri. Sana dediler bunu nereden getirdiler dedim. Bu zincir King yazıyor üstünde. Gördüğünüz gibi az önceki sayfamda paylaştım. Arada böyle paylaşımlar yapıyorum. Çıkar bakayım dedi onu dedi. Atilla dedik, güneş koltuğa çıkarmam dedim. Böyle üzerimde bak kaç para yapıyor dedim bu. Baya para yapıyormuş be ya. Amsterdam'dan getirdiler. Sahtedir o dedi. Dedim, nasıl sahte? Geçenlerde bir arkadaş da dedi senin o zinciri versene düğüne giyeceğim dedi. Haydi bakalım gene. Ben bunu kiralasam mı acaba be bu zinciri? Oradan da para kazanırız gibime geliyor. Zincir kiralık efendim, King zincir. 38 ayar altın bu. Üzerindekiler de pırlanta. Sayı bak. Life is life. Ve efendim tabii şaka bir tarafa. Güneş Gold Söz Nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanyasıyla yaza damga vuracak. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyası Güneş Gold yeni sloganıyla yanınızda ve yarınınızda. Güneş Gold İskeçemizde efendim. Türkiye'deki çeşitli, yani her çeşit altın takılar ve gümüş takıları bulabilirsiniz Güneş Gold'a. Nova'nın yanında şehir meydanına da çok yakın bir mesafede. Mikhail Karoli 22 A'da. Güneş Gold kolay gelsin. Saydolu günayım, günay. Bakacağım efendim, hemen mesajlarınıza bakıyorum. Saydolu günayım. Bir müsaade buyur, mesajları bir okuyalım. Cevat Nizam günaydınlar Kral FM. Kral FM'in kral spikeri iyi yayınlar demiş Cevat Nizam. Teşekkürler Cevat'ım, sağ olasın. Siz de Kral FM'in güzel dinleyicilerisiniz. Onu alıp isteyip de onu olanı canı isteyip de alıp yemeyecek olanlar ne yapsın demiş Şevket. Neyi Şevket'im tam olarak? Deli Fişek, az önce böyle resmini çizdim ya, hayal olarak resmini topuklarla falan, böyle topuklu ayakkabılarla. Orhan Agam Samsunlu kendisi. Çarşambaya da yakın. İşte o delikanlılarla bizim orada çarşambalı derler Agam demiş. Tamam mı Deli Fişek? Çarşambalı. Yasin de Deli Fişek'e laf yetiştirmiş. Aga, Deli Fişek ajların kobrasını görmüş mü? Ne oğlum, hırbo eliniz ekmekte aklınız avrattan. Allah'ım yarabbim ya. O Hindistan'daki kobralardan bahsetti Yasin bir kere, tamam mı? Hadi canım benim. Selçuk Alioğlu günaydın Haşim abim, iyi yayınlar. Teşekkürler Selçuk. Sana da iyi günler. Nedim hoş geldin Nedim'im, canım benim. Günaydın radyo başındaki can dostlar. Günaydınlar Karizma'nın vücut bulmuş hali Haşim Agam. Abartma be oğlum. Kral FM'in has gülü, mikrofonun jantisi, kelimelerin efendisi, yayınların abisi. İşte yolda darda kalana, morali bozup tırnağı kanayana, anında yetişir hızı, ne dert bırakır ne sızı. Bunları toplasak yemin ederim güzel bir kitap olur böyle. Sağ ol Nedim'im benim. Haftanın dördü geldi, günlerden Perşembe. Büyük bir yetenek var bizim abimizde. Haşim abim mikrofonun eline alıp her estiğinde bulutlara uçarız, neşe dolar her saniye içimizde. Günaydın canlar, günaydınlar bütün Kral FM dinleyicisine demiş Nedim kardeşim, ben Nedim. Hak razı olsun canım benim, sağ olasın güzel sözleriniz için. Hep birlikte. Sen, Sezer, dinleyicilerimiz. Hürmetler efendim. İstirahatteyseniz de rahatsız etmeyelim inşallah. Bu nasıl güzel bir zihniyet böyle be Nedim kardeşim, sağ olasın. Canı gönülden teşekkür ederim. Günaydınlar paşam, kolay gelsin, kusura bakma günaydın bile yazmadım burada. Şimdilik işler çok karışık. Aa, kim ne yaptığını bilmiyor. Dünya kupası var. Dolaştırdılar olacaktı. Tamam Celalettin Akacığım, sen içerisine bak. Kolay gelsin. Emircan Osman Hollanda günaydın. Günaydın Aşım abi. Günaydın kardeşim Emircan Hollanda'dan. Emircan bak o boğazımda gördün, King Amsterdam'dan geldi. Bak söylüyorum. Günaydın Aşım Agam. Hüseyin Acıbedel ve Hamdi Acıbedel TBT Grup Fatih Başkanım. Günaydınlar. Ha Başak konusunda az önce bayağı böyle hani korda yaptığın güzel oluyor diyor ya. E oluyor ama Şevket. Korda başak pişiriyorsun, üzerine tuz caz da atıyorsun böyle. Gayet güzel oluyor oğlum. Niye Bulgaristan'da ekmiyorlar mı şimdi yani? Başak falan pişirmiyorlar mı? Dayı günaydın, program bugün. Bugün program yok mu? Var, sana selam da söyledim ya oğlum. Good morning dedim ya. Bana sorarsan ben bu hayatta en çok torunumu seviyorum. Bir de kızanlarımı, karımı, bir de anamı. Bir kişiyi söyleyeceksin Hüseyin, bir kişiyi. En çok kimi seviyorsun? En çok. Kayınvalideni sevmiyor mu mesela? Let the game begin ve Sezer kardeşim. Aşım günleri şaşırtır. Perşembe günü ve adam stüdyoda. Ben bile bazen karıştırıyorum kendimi Sezer. UNESCO aradı. Dediler Nedim'i dünya kültür şeysine almak istiyoruz. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine mi alacaklar Nedim'i? Alsınlar tabii canım. Bakacağım o da adam ne kadar güzel şeyler yazıyor görüyor musun? Ha, UNESCO aradı da şey aramadı mı yani? Greenpeace'ten aramadılar mı Sezer? Oğlum biz çevreci adamız. Sezer'im good morning. Welcome the real world. Arzu hoş geldin. Günaydın Kalimera, enerji dolu ve bereketli gününüz olsun. Hepinize bakayım. İyi yayınlar aşım, kolay gelsin. Teşekkür ederim Arzu, sağ olasın. Kahve içmemiş gel. Allah tartışılmaz. O ayrı. Ha, ciddi girmiş konuya. Ama sanki en çok kobra seviyesi aga. At, avrat, silah bizdeki olay. At, avrat, silah. Sen duydun mu Orkan Akam ne dedi? O dayılara dedi, çarşambalı derler dedi. Vallahi ciddi samimi söylüyorum deli fişek. Şimdi Türkiye'ye gidince o yumurta topuk ayakkabılardan, potinlerden, iskarpinlerden alalım. 44 numara giyiyorum ben. Gidişatın olursa al bana da bir tane. Karaçanlar da topuklu ayakkabılarla geziyor diyecekler. Deli fişekli aşım. Bozdu bundan kafayı diyecekler. Sıcak bunların başına vurmuş. Ferdi Bey ve Adalet Hanım'a da ekstra özel bir mesaj gönderirim. Onlar Türkiye'de dinliyorlar. Günaydınlar efendim. İnşallah iyisinizdir. Ferdi Bey ve Adalet Hanım. Teşekkür ederim. Bulgaristan Deli Orman'a selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Deli Orman coğrafi konumu olarak ve yetiştirdiği insanlar bakımından çok ama çok çok önemli bir yer. Bulgaristan Deli Orman yazın internette. Oranın toprağından mı, suyundan mı? Diyeceklerim bu kadar. At avrat silah dedi ve bizden bir tişört kazandı. Bobo'ya gidiyorsun. Bir tişört alıyorsun deli fişek ama giyeceksin tamam mı? Bir tarafında Bobo. Tostekiton demişim baksana Tostekiton Bobo. Seydan İdris diğer tarafta da Kral Efem var. Sabahtan beri yılan muhabbetinden dolayı sana bir tişört veriyorum. Gidip Bobo'dan al. Bobo sorarsa Seydan İdris nasıl kazandın diye sen açıkla ama tamam mı? Ya bu kızan da burada kendine havuçlu biberli yumurta yapıyor kahvaltılık sana da selam söylüyor. Ak kara kız hanım benim hadi bakalım bereketli olsun sofranız. Afiyet olsun günaydınlar. Dayıcım günaydın. Alles schön. Alles life is life. Alles horos. Gelelim artık şimdi Saidoğlu güneye güney kızacak. Efendim ya kromata sidrika hidravlika agrotika ya olestiz dulyes pragmata edo Saidoğlu günayda for all kinds of work. İlk önce Yunanca, sonra İngilizce, sonra Türkçe tanıtıyoruz. Bizimle sponsorluklarınızı paylaşabilirsiniz. Ürününüzü, dükkanınızı, mekanınızı hem İngilizce, hem Yunanca, hem Türkçe olarak tanıtıyoruz. Hangi radyo istasyonunda ya da hangi televizyonda var söyle Sezer. Üç dilde sponsorluk yapıyoruz. Çok çok uygun fiyatlar ile bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Fiyatlarımızı sorabilirsiniz. KDV'si dahil. Timoloji isterseniz o ayrı mesele. For all kinds of work, all the materials you are looking for here. Saidoğlu Günay Panagi Çaldar 124 İskeçe'de. Günay kardeşim kat markasının bütün ürünleri var, bütün makinaları var. Ayrıca yedek parçaları da var. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, 30'dan fazla köşeli çeşit, felozollar, pervazlar. Her çeşit boyalar pelakromla özellikle çalışıyor Saidoğlu Günay ve 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece ama sadece 35. Trianda Pendi 35 avro. İşte sizin radyonuzun farkı. Üretiminizi, mekanınızı, dükkanınızı, aksiyonunuzu, atraksiyonunuzu, işinizi 3 dilde tanıtan radyo istasyonu, dinleyenler kulübü ve Kral FM tabii ki. Siz neden topuk ayakkabıyla geziyorsunuz? Anlayamadım ben. Aydınlatın beni lütfen. Oy Arzu Hanım. Şimdi eskiden hani delikanlılar vardı ya böyle ceketi omuzlarına falan atıyorlardı ya Arzucuğum. Şimdi böyle topuklu ayakkabılar giyiyorlardı böyle. Biz onları seviyoruz yani o muhabbeti, o giyiniş tarzını. Hani oradaki o edebiyatı da seviyoruz. Elinde tespih böyle. Gömleğin yakaları böyle göbek üstüne kadar açık tamam mı? Böyle benim taktığım zincirden var. Sen görmedin mi benim history'i? Arzu? Aa! Efendime söyleyeyim. Belimizde makineler tamam mı? Bir sağda bir solda makine var Arzucuğum. Ne bileyim, böyle delilendik yine, böyle aklımıza geldi. Abi dedik, bir bayram günü bizim deli fişeklerin Karaçanların sokaklarında gezelim. Yemin ederim Kavala'ya götürürler bizi. Kavala ne alaka diyeceksin şimdi Arzu? Kavala'da şey var. Oradaki hastanede böyle konuşuyorlar insanlarla Arzu. Sıkıntı nerede dayı diyor soruyor. Soruyorlar. Topuklu ayakkabıyla gezme ne lan? Çok konuşuyorsun, gene bugün biraz şarkı dinle. Doğru. Çok pardon, affedersin. Lapsekili Tayfur öpsün seni Bandera.

Ha, bak ben bilmiyordum. Orta çağdan beri erkeklerin yumurta topuk ayakkabı, yani topuklu ayakkabı girmesinin bir şeyi varmış, bir sebebi varmış. Şimdi eskiden atla geziyorlardı, üzengi yerine kullanılıyormuş. Yani atı türtsün diye topuklu ayakkabı. Atlar gidince topuklu ayakkabı kaldı. Bizim Manisa Akhisar Soma'da da vardı o tiplerden böyle.

Ha, şarkı istiyordun. Al sana şarkı. Günaydınlar, iyi yayınlar. Her zaman çocuklarımı severim. Bu dünyada en çok kimi seversiniz sorusunu sordum. Yeliz Hanım, niye güldünüz? Zincire mi güldünüz? Oo, kekte yapmış Yeliz Hanım. Sabah sabah marifetli, hünerli, maşallah. Ne ara yaptınız Yeliz Hanım keki? Sade kek mi bu? Kuru üzümlü mü? Neyli kek? Cevizli mi? Fındıklı mı? Fındıklı mı? Fındık. Yani Yeliz Hanım, bereketli olsun efendim. Günaydınlar. Nasıl, zinciri beğendiniz mi? Serkan'ım günaydın. Serkan da kahvaltıda. 4 tane yumurta. Kızılcık hoşafı. Ceviz. Hayırdır oğlum bu sabah ceviz meviz böyle fındıklar mındıklar. Konfleksler, sütle yoğurt yanına bir de kızılcık. Aa. Serkan, protein bunun neresinde oğlum? Hadi yumurtaları

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Çalışanlara da kolaylıklar diliyoruz. Radyo Kral FM olarak, Kral FM radyosu olarak. Napreş demiş İrfan Konde. Napreş tabi dayı. Günaydın Aşim, kolay gelsin. Teşekkür ederim İrfan Konde. Şarkın hazır tabii ki de. Kahve içiyorsan da afiyet bal şeker olsun. Özgür Salioğlu, Özgür. Hadi bakalım da koparacağım o beli. Nerede kaldın sen bayağı? 10 günde bir yazıyan bir yazmayasın. Bir yazıyan bir yazmayan. Separa kal o yani. Günaydın kral ve kral dinleyicileri. Krisupoli Kalimera. Kiria Maria Mu Kalimera Sas. Bana en çok İbrahim Tatlıses'i seviyorlar. Ben de programlarımda sık sık dinletiyorum İbrahim Tatlıses'i. Poli poli Kalimera Sas Kiria Maria Mu. Poli Kalimera Sas. Kalaymaşte. Sindo Merkome. Kerem Oti'ye gidip insanlar çağırdılar, davet ettiler. Kahve içmeye buyur gel dediler. Kerem Oti'ye gitmem lazım benim en kısa zamanda. Gürkan abi söyleyeyim, geçerken Kerem Oti'de bıraksın beni. Oraya da alsın başını gitsin. Öte bir insan değil onunla. Hey, hey. Özgür Bey, günaydın kral ve kral dinleyicileri. Günaydın King. İnşallah iyisinizdir. İyiyiz mi? Çok şükür Allah'a iyiyiz yani, bir sıkıntımız yok. Ya arada yengenden işte atışıyoruz tartışıyoruz o. Başka bir şey yok yani. Günün sorusuna böyle sana cevap vereyim. Hayatta en çok sevdiğim şey hayatta kalmak. Allah sağlık versin ki bu yalan dünyada bir gün olsa yaşamak ve çocuklarımın artık kendi ayaklarının üzerinde durduğunu göreyim. Bu bana yeter ve selam. Adaletin bu mu dünya? Dinleteceğim şimdi sana o şarkıyı Özgür. O nasıl bir cevap bu? Hayatta en çok sevdiğim şey hayatta kalmak. Yani sen hayatta kalıp aileni görmek istiyorsun, onu mu diyorsun? Olabilir, bir yere kadar sana katılıyorum. Hayriye Sultancığım, Minire Sultan, günaydınlar. Günaydınlar, kahveler içildi mi? Vallahi o nasıl bir şey olduğunu ben bile anlayamadım, bilmiyorum. Dua et ki Pullman'dayım demiş. İn o zaman mı ya? Hay Allah. La la la la la la. Tosteki tu Bobo, Pericom ve Village Market Seller'ı hemen tanıtıyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum kendilerine. Bizlerle işbirliği yaptıkları için. Hareketiki günaydınlar. Tamam. Sherry Sherry Lady. Zincirimiz yıkılıyor. Kekim yani bizim gibi ekşi. Ekşi kek. Limonlu kek. Güzel olur o. Çayla güzel gider. Kaç kişi istedi Yeliz Hanım o zinciri? Adam diyor, gar diyor, düğüne gideceğim takayım diyor. Kız istemeye giderken takabilir miyim diyenler oldu. Yeliz Hanım siz ne diyorsunuz ya? Vallahi bak. Ha, dedim nasıl bu baya? Ben de geliyorum Kerem Oti'ye haber ver. Kerem Oti'de dinleyenler, Sarışaban'da dinleyen dinleyicilerimiz var ya Sezer. Onlar davet ettiler. Kiria Maria. Yani onlar bayağı bir toplanık böyle. Sabah programlarını bazen denk geldi. Toplu halde dinliyorlar. Kahveleri içiliyor böyle. Kiria Maria. Kalimera. Yo Sezer Filinerti. Posta yine. Aputin Anglia. Paresi Parpoli Kerem Oti'yi. Kerem Oti gerçekten güzel. Ağlayma Sezer'im. Senin de ağlayma kardeşim. Tosteki Dubobo Seydan İdris, Peliketi Bekirli de kardeşimiz siparişlere göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme. Deli Fişek gidip Tosteki Dubobo'dan tişörtünü alıyorsun, tamam mı? Var orada large var, extra large var. Hak edenler böyle kazananlar tişörtü alacak. Bugün yine bir tane kombine bilet vereceğim. Diğer kıyas. Aux Xanti takımının kombinelerinden. Siz geçip radyomuzdan da satın alabilirsiniz. 50 euro, 80 euro ve VIP epism olarak 120 euroluk kombineler. 2026-2027 kombineleri takımımızın kombinelerini radyodan da satın alabilirsiniz. Futbol stadyumunun altındaki gişelerden de satın alabilirsiniz. Ben 10 tane vereceğim. Dün bir tane verdim Hüseyin Deli Ahmet'e. Bugün de bir tane vereceğiz. Yarın cuma bakalım. Teknik kadro ne diyecek? Yarın 2 tane mi verelim? Kombine bir tane mi? Bakacağız bakalım yarın. Sabah ol ayrı ol. Ve Seydan İdris Ustam Bekirli'de Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece saat 12'ye kadar. Hizmetinizde mangal başı lezzetleri var. Şimdi bu akşam, bu hafta 4+2 oğlak çevirme de var. Dünya Kupası ile birlikte çok büyük bir televizyonu ile Seydan Edris'in Bekir'deki dükkanında keyifli bir şekilde maçları, akşam maçlarını izleyebilirsiniz. Sabah maçları 6-7'de. O saatte açmıyor tabii ki. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsü ile Dosteki Tu Bobo, Seydan Edris Bekirli'de. Artı şunu da ilave edeyim, ciğer şiş de var. Kendi yapıyor efendim gerçekten. Adam usta. Mastoras. Magiras. Tialuna Pumanı filan. Adres Peleketi Rodopis Bekirli. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak takip edin. Telefon numarası 2534-031-202 698-75-96-105. Telefon numarası Tosteki Tu Bobo Seydan İdris. Bu akşam maç var mesela. Biraz sonra programı da sizlere aktaracağım. Basketbolda kim şampiyon olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Maçlar 13.06, 15.06, 17.06. Yani Haziran'ın 13'ünde, 15'inde ve 16'sındaymış. Mehmet Ali Birant abim gönderdi. İlk maç Fenerbahçe ev sahibi. Güzel maçlar olacak. Basket maçları var, Dünya Kupası var. Kendi aramızda oynadığımız maçlar da var. Şevketim demiş, çocukluğumuzun tadı tuzu amma ve lakin şu anda canı isteyip de diyorum yemeyecek olanlar da var. Evet. Tamam, ben anladım onu Şevketim. Dün sabah iyiydi evde, kahve ama arada işlemek de lazım. Kolay gelsin Şevket. Çalışan demir pas tutmazmış. Dur bakalım, Keramoti'ye bizden önce gidenler var. Survivor. Ha. Dur bakayım. Survivor yakalamış balıkçı dayı bile, arabasıyla balık satan dayı bile bizi sesliyor, bizi dinliyor. Balıkçı dayıma da Kral Efendi'den şaba. Çok taze balıklar var. Survivor. Yardımcı olalım oğlum. Sazan, ahtapot, horoz. Ay be, horoz yok, dur. Hamsi, levrek, balıkçı dayı. Baltık üçlüsü, Estonya, Letonya, Litvanya. Bu kadar güzel olunmaz. İnsan valiz hazırlamaya zorluyorsunuz. Hadi götür bizi Aşım Aga. Buralar çok ısındı. Biraz serindir, oralar gidelim mi? Ben hazırım. Baltık üçlüsü, Estonya, Letonya, Litvanya. Ha, Estonya'ya gittik de Letonya, Litvanya kaldı. Acı beden. Şikayet ver, çok konuşuyormuşsun. Doğru. Ama mesajlara da bakmam lazım be ya, bir dakikacık. Konuşuyormuşsun. Doğru. Ama mesajlara da bakmam lazım be ya, bir dakikacık. Cantür, günaydın Aşım abi, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim.

0: Balıkçı Şerif Agam bile seni dinliyor artık. Balıkçı Şerif Agacığım, aç aç hoparlörün sesini aç. Müjdat'ım tamam, onu konuşuruz bir ara. Ha, geç kaldım yağmurlardan. Oo, maşallah bayağı bir işim var o zaman. Kolay gelsin bakalım, hadi. Bereketli olsun. Ömrünüz de zeytin ağaçları gibi olsun. Ağacım İrfan ya, çok konuşuyorum ya. Ama ne yapayım, mesajları da okuman lazım. Sonra dinleyici kızıyor. Balıkçı seni bütün köye dinletiyor dayı. Daha ne yapsın aga, balıkçı dayına şaba. Balıkçı dayıma çok şaba olsun bakalım. Şerif agam, balıkçıların kralı. Günaydın ağaçım, çalışıyorum. Dün gümrücüne de Gürkan abini dinledim. Onu da seviyoruz ama boynuz kulağa geçmiş. Sen farklısın, sevgiler saygılar. Teşekkür ederim. Güneyt sağ olasın bu güzel sözlerin için. Boynuz kulağa geçermiş ama duyamazmış. O bu işin gerçekten duayeni. Tamam, günün sorusuna isteğim bu şarkılar olsun arkadaşım. Karaçanlar'da Fred Espresso tadının keyfini yaşıyorum evimin balkonunda.
1: Hadi bakalım.
0: O keyfe İrfan'ın biraz biz de bir keyif katalım mı?

0: Galatam 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşinde.

0: Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
5: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
6: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo istasyonu Radyo Kral, dinleyenler kulübündesiniz. Aylin Üstadem öyle dedi. Yani her türlü muhabbet var. Oya Hanım çok isabetli bir tespitte bulunmuş. Şöyle demiş: çalışan demir pas tutmaz lafını söyleyenin kındabını seveyim demiş nokta. Çalış çalış her yerimiz ağrıyor be demiş. Ne bu kadar çalışmayacağım artık ben demiş. Çalışma Oya Hanım ya, bırak gel tatile. Havalar güzel burada. Çalış çalış çalış çalış çalış. 4 günlük dünya 6 gün iş. Bu ne be ya? 20 gün sonra kaçacağım İngiltere'den, gideyim Letonya'ya, oradan Estonya'ya, Finlandiya'ya geçeceğim. Fransa, Almanya, Hollanda, Kopenhag'dan Yunanistan'a geliyorum. Bütün ülkeleri gezeceğim. Ta öte git. Kuzey Afrika'ya kadar git gitsin. Karabela. Git Kuzey Afrika'nın altından Avustralya'dan dön, Portal House'dan çık. Otur oturduğun yerde bayağı. Ah bayağı. Can Türk. Bak çocuğum. Ahtapotun kafasını dan bir de iki bacağını bana ver. Geri kalanları senin olsun. Kaç kilo kardeşim o ahtapot? Sezer, Cantürk bir ahtapot tutmuş. Bak şimdi ben bir tahminde bulunursam. 3 kilo var bu ahtapot. 3-3,5 kilo var Cantürk. Canım ciğerim benim. Biliyorsun Haşim abim seni çok sever. Bir hangi şarkı istiyorsun Cantürk? 3 tane bacağını bir de kafasını, ahtapotun kafasını bana gönder. İstediğin türkü anında geliyor. Çalışan demir pas tutmazmış. Çalış çalış. Öyle demiş atalarımızda, biz öyle gördük. Günaydın dayıcığım. Ne yapıyorsun bakalım? Müsait olduğunda ara bakalım. Arayacağım. Coşkunum, Ceykunum, tamam arayacağım kardeşim. Müsait olduğunda programdan sonra ararız. Rahat rahat konuşuruz. Olur mu? Sağ ol Serkan Süleyman. Kaptanım günaydınlar. Günaydın dayım, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Uğur'um teşekkür ederim. Bu zamanda ahtapot var mı? Cantürk bir ahtapot tutmuş. Allah'ım, ben buradan bakıyorum 3,5 kilo diyorum. Yakından bakınca 4,5 olur o. Sen ne yapıyorsun Nurcuğum, her şey yolunda? Sen bugün niye bu kadar çok konuşuyorsun? Boğazıma zincir taktım ya, ondan çok konuşuyorsun. Haydi. Gene şikayet. Konuşursun bir türlü, konuşmasın iki türlü. Dünyada en çok, hayatta en çok kimi seversiniz sorusuna cevap vermiyorsun ama. He? Benim konuşmama takıldın. Sağ ol Mesut'um, teşekkür ederim kaptanım. Yapalım, balık var mı? Balık, size ondan da haber verin. Hadi bakalım. Village Market Seller'a günaydınlar. Village Market Seller'da çalışanlara, Kaykan'a yine ekstra günaydınlar. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi, cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler yine Village Market Seller'da. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Instagram'da Village Market Seller olarak takip edebilirsiniz. Çok çeşit tatlılar da var, her gün tazecik. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar. Hepsi Seller Oksanti'de, Village Market Seller'da. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize ve iş yerlerinize kadar servis hizmeti de var. Ayrıca Village Market Seller'da rentekar, araba kiralamak istiyorsanız Village Market Gökçeler'in sahibiyle de görüşüyorsunuz. İstediğiniz arabayı da kiralayabilirsiniz. 694 516 4015 Village Market Seller'da. Fatih günaydınlar abi, sen bu sabah ne içtin? Abinin bir şey içmesine gerek yok, bir kahve içiyorum, bu pozisyona bu şekilde geliyorum bir şekilde yani. Ya şimdi sadece ben kendi kendime konuşmuyorum ya, yani dinleyiciyle sohbet halindeyim de Fatih, oradan geliyor yani bu heyecan, bu zindelik, anlatabildim mi? Memleketin manzarası böyle geliyor, değişik değişik fotoğraflar pozitif bir etki yaratıyor üzerimizde. Biz de sizlerle sohbet ediyoruz yani. Tamam, çok konuştuğumun farkındayım. Evde hiç konuşmayan mesela, konuşamazsın. İstersen konuş. Efendim, gülümseme ve tebessüm kana en çabuk karışan antidepresan ve ilaç artı sadaka. Benden söylemesi, or ötesini siz bilirsiniz. Öte böyle laflar değil bunlar. Oya Hanım, çalışan demir demişler. Biz demirden olmadığımız için Hakan bu sabah neremde ağrı var deyip çıkıyoruz yataktan. Ahtapot eti çok iyi olur veya bu arada. Ahtapot eti ağran yerimize mi iyi gelir? Onu anlamadım Sezer. Sezer! Lipon, Oya Hanım, çalışan demir demişler. Biz demirden olmadığımız için diye eklemiş Sezer kardeşim. Sen Sezer'e nerede laf yetiştireceğim? Ben yetiştiremiyorum. Baba yorgun dayıcım demiş, sal bakalım oradan güzel şarkılar. Eyvallah Ali kardeş. Sen ahtapotu yersen kobra gibi olacaksın. Nasıl olacak o iki hayvanı birleştireceğiz bayan? Halam Almanca bir şeyler yazdım, çözemedim. Bunu ben Oya Hanım'a gönderim. O biliyor Almanca. Das Mayna Dünya Kupası Germany. German. Ne yazmışsın bağlacığım baya? Vallahi. Sağ olasın. Mesut'um, teşekkür ederim. Bir tanesini abim demiş, Mesut kaptanım. Sağ ol canım benim. Sen de öyle. Reha dayım günaydınlar. Oktopot 14 euro ama pazarlık yap. Portalagos'ta enişte Şaba bekliyor. Meydanda enişteme çok şabalar, Reha dayıma ve parayasına, orada olan genç delikanlılara. Çok çok şabalar kral efendim. Ahtapot 14 euro kilosu. Dur bakalım, Can Türk'ü kandırırsak

Özgür, ciddi mi söylüyorsun şimdi? Vallahi mi? Yani üzüldüm. Ya üzüldüm derken şaşırdım daha doğrusu. Şaşkınlığım üzüntüye dönüşmek üzere 46 yıl sonra. Ne diyeceğimi bilemedim. Şimdi bunlar biraz... Tamam, o zaman onu yakından konuşalım. Okey.

Hayır be canım, nasıl canlı söyleyecekmişim. Okey, okudum. Tamam Özgür'üm, konuşuruz bu konuları. Tabii ki de. Kimilerdeyim daha. Hastayım senin şu asaletli duruşun havaya var ya. Bereketli olsun kivilerinde. Öyle güzel bir fotoğraf geldi ki kıymetli dinleyicilerim. Kivilerin gölgesinde böyle dinleniyor arkadaşlar. O portakal rengi Kral FM tişörtü de o bu kadar mı yakışır bir insana be ya? Kolay gelsin oğlum. Tarlada kahvaltı yapma lüksü o kadar güzel bir şey ki, çalıştıktan sonra o kadar tatlı geliyor ki, yavan ekmek yiyseniz bile tatlı geliyor. O ekmek, tazecik ekmek, yanında yumurta. De bir domatesi kes böyle dörde, azıcık tuz at üstüne. O tarladaki o Allah ne ya, ah. Uğur geliyor. Huzur gördüm fotoğrafta, huzur.

Kağıt kebabı yapabilir hanımefendiler bugün demiş Mehmet Ali Birant abi. Kağıt kebabı. Durum adayı o biraz zordur sanki. Yaşa be Can Türk'üm. Aşma bir sana caba olur bedava olsun demiş. Oğlum bak şimdi ahtapotun kaç bacağı vardı? Ahtapotun kaç bacağı var? Kaç bacaklıydı bu ahtapot be? Ohtapot. Yunanca'dan geliyor. Latince mi Yunanca mı? Aa, oğlum ohtapotun kaç bacağı vardı be Uğur? Yarısını isteyeceğim şimdi Can Türk'ten. Saklayacağım onu katapsikçiye denize. Ohtapotun kaç bacağı vardı be ya? Deniz ben bir şarkı arası vereyim bir araştırayım bakayım ohtapotun kaç bacağı vardı. Adamsın Can Türk adam teşekkür ederim. Aman aman aman aman taze soğanlar ne kadar güzel böyle Aynur yengem günaydın. Hastayım bu muhabbete ya taze soğan domates peynir var ya yemin ederim alı çevirme olsa yemem bak ha. Babanın çevirmeleri yerim baba hazırlıyor çevirmeleri. Veya bahçeden taze soğan. Yengem az önce arkadaşlar da böyle bahçelerde kivi tarlasında çalışıyorlar oturmuşlar böyle tazecik ekmek yavan ekmek böyle of of of of. Tazecik soğan bastır böyle onu tuza. Dünyalara değer demiş yengem aynen. Çok selamlar İskeç'ten Kral Efendi'den. Dünya güzelleri tatlılar. Danke vel Danke schön.

Δεν πάμε καλά. Περιχάν, σέντεν με περιχάν, περιχάν. Γυναίτενταρ, κολλάει για εσύ, περιχάν. Ζουτζάτζιεζιμις, σέντεν κολλάει για εσύ, αρκετικητέ, çalışıyor arkadaşlar. Ζουτζάτζιεζιμις, σκέτσετε, θυράς, ουστές. Σάρμα μακίνασε, sadece 5 ευρώ, εφέντη. Εύη εσιάλαρο, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik. Her türlü ürünü, mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürünü Perikon'da bulabilirsiniz. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern ister klasik züccaciye eşyaları Firaz 3 İskeçemizde Perikon'da, Sedem ve Perihan'da. Perikon'un sahipleri Sedem ve Perihan tüm müşterilerine ve tabii ki Kral Efendi'nin gençliğine bereketli, keyifli, güzel bir yaz sezonu da diliyorlar. Perikom olarak sosyal medyada takip edebilirsiniz. Çok çok kampanyaları var yine. Bu yaz boyunca sarma makineleri 5 euro. Diğer kampanyalarını biraz sonra okuyacağım. Perikom, Sedem ve Perihan züccaciyecimiz. Şeyh Ustam, kolay gelsin Şeyh Mümün. Kırca Ali, Doktor Ali günaydınlar. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Bir sonraki sponsorlarım. Öğrendin mi ne yazdığımı? Öğrenmedim. Oya'ya soracağım şimdi. My touch is belay. İngilizce mi bu kız? Yella. BMW fabrikası geldi. Münih. Günaydın sıra. Herkese hayırlı işler. Eyvallah sıracım. Sağ olasın. Şimdi olmuş. Kek pişmiş, süslenmiş. Ne kadar da güzel yapmışsınız. Tentenelerde güzelmiş Yeliz Mehmet Hanım efendim. Tenteneleri siz mi ördünüz? Eskiden böyle dantel yapıyorlardı ya onlardan böyle. Ne kadar güzel bir görüntü. Gönderin gönderin sarma fotoğrafları, kek fotoğrafları, aktopotlar, efta potlar, eksi potlar. Gönderin canım, bereketli olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun Yeliz Hanım. Güzel bir de çay yanına, of. Çok teşekkürler Aynur yengem. Halilol ailesine çok çok selamlar. 8 değil miydi otopatların bacakları yoksa türlerine göre değişiyor mu da acaba? Vallahi Şevket ben de 8 biliyordum. Ne bileyim bazıları 6,5 bacaklı mı oluyor ne bileyim 3 bacaklı var 3 bacaklı da var da. Murat Kaba Norveç'ten yazmış. Murat'ım günaydınlar. Teşekkür ederim. Portakal yakışmış. Sen o fotoğrafta history'de portakalı nerede gördün? Mikrofonun şeyi o veya süngeri o. Oyancığım ne soracağım? Ağlan bir şeyler yazmış. Almanca çözemedim. O konuda yardım istedim.

E ama öyle sesler, o kadar güzel fotoğraflar geliyor ki. Yollamayın yemek fotoğrafı şuna, birazdan ben acıktım kaçıyorum demeye başlayacak. Reklam arasında gidip bir sıcak ekmek alayım kendime, dur. Şimdi Bobo'ya desem getir, Bekirli'den buraya kadar olmaz. Adamın işleri var zaten. Kokoreç ve çevirme hazırlıyor Bobo. Göndereceğim Allah, tamam. Santies que me las runules. Y era para llegar de Pamecala. Bu nasıl bir zihniyet böyle ya, Allah'ım yarabbim. Hoppa. Uğur, kaç gün kaldı be çocuğum, kaç gün kaldı? Ya bu şavuk dünyada.

0: Eyvallah, çok teşekkür ederim Yeliz Mehmet Hanımefendi. Eskiden de o tenteneler, Almanlar artık her şeyi pratik yaptı. Yere batmayasın Alman'ın, başını yemeyesin gidiye. Almanca bir iki küfür de biliyorum da etmeyeyim şimdi, bırak.
1: Bravo
0: Palikarya. Yakın olsak ikramımız olurdu, teşekkür ederim. Gördük, yemiş kadar oldu ki Yeliz Hanım, sağ olasınız. Gelince yaparsınız da getirirsiniz, biz de yeriz. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkürler, sağ olun. Reklam arasına gideceğim. Barış Manço'nun bu güzel şarkısını sizlere armağan ediyorum.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon 25410-257-81. Ayrıca aintin.car.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.

Dünya Kupası programına göre bugün Meksika ve Noti Afriki, Kuzey Afrika. Saat 10'da başlayacak efendim açılış Dünya Kupası'nda. Yarınki A grubunun maçları bunlar. Çek Cumhuriyeti, Kore, Kanada, Bosna Hersek maçları yarın. Çek Cumhuriyeti saat 5'te sabaha karşı yarın oynayacak ve yarın akşam saat 10'da Kanada, Bosna Hersek maçı var. Bu akşamki maç güzel. Meksika, Noti Afriki maçı saat 10'da. Match Story. Aa, o bizi ilgilendirmiyor canım. Kim veriyorsa verebilir onu, hiç problem değil. Dünya Kupası bugün başlıyor. Keyifli izlemeler için tabii ki Tosteki Tumbobo'nun dükkanında çok büyük televizyonuyla maçları gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Şeyh'in Mümin Ustam günaydınlar, ustacım Nalan günaydınlar, kolay gelsin. Kaporta işleri, kaporta, Lamarina Zaptakinito ustalık işi, uzun yılların deneyim ve tecrübesiyle profesyonel işlere imzasını atan ustamız Şeyh'in Mümin Gökçeler'de. Asfalt boyunda köprüyü geçtikten sonra şöyle bir 300 metre ileride göreceksiniz. Zaten biliyorsunuz Şeyh'in ustamı. Tavan döşeme, araç farlarının, lambalarının parlatılması ve temizliği, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar, kaporta işleri, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği, Gökçeler Seloro'da ya da Seloro Gökçeler'de. Dükkan telefonu 2541-032-992-693-2313-208. Şeyh'in Mümin Ustam. Kırca Ali'ye kadar, Bulgaristan'a kadar uzanıyorum. Orada da Doktor Ali var. İmplant tedavisinde harikalar yaratıyor. Kırca Ali'de bulunan Live Medico Dental Doktor Ali. Ücretsiz muayene var. Bakın burası önemli. Kim diyordu bunu ya? Bu önemli diye. Burası önemli diye böyle her sohbetin cümlenin başında onu söylüyordu ya. Kim diyordu onu ya? Einstein mi söylüyordu? Shakespeare mi? Ben de anlayamadım şimdi. Estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri ve 10 yıl sertifikalı garantili implantlarınız, 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlamak. Kırca Ali pazar yerinde Bulgaristan'da. Facebook ve Instagram'da da Doktor Ali olarak takip edebilirsiniz doktorumuzu. Ve cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Serhun kardeşim 3 tane yeriyle hizmetinizde ve 7-24 saat hizmetinizde. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı ve cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Bu tür nakil işlerindeki işleri ve kağıt işlemlerini de hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İskeçe'de Panagi Çaldar 69, İnanlı'da caminin tam karşısında cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Instagram ve Facebook'ta da bitişik halde cenaze hizmetleri Serhun yazın. Telefon numarası 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numarası 698-77-99-307.

Yakup abim günaydın, hayırlı işler abim. Şamçı'da bizi dinleyen dinleyicilerimize de oradaki esnafımıza da iyi günler. Hazırsanız 11.30 reklamlarından sonra bir kombine bilet vereceğim yine kazanan bir dinleyicime. Sorular kolay zaten artık biliyorsunuz Kral Efendi. Radyo Kral'da. Haşim abime Şaban Mehmet Osman. Tişört kazanmak istiyor musun Mehmet Osman Bobo'dan? Çok kolay soru soracağım be. Yine müzik soracağım bakalım. Vallahi bilmiyorum. Bana da öyle yazmış. Tamam Nedim'im, teşekkür ederim. Sağ olasın. Vallahi dur bakayım sorayım niye kızmış diye. Oluyor mu öyle be? Avustralya geldi Gürkan. Bütün kralcılara günaydın. İyi yayınlar Haşim Aga. Bize de iyi akşamlar. Akşam oldu burada böyle. Avustralya'dan bir fotoğraf göndermiş. Gürkan 1881, hastayım sana. Helal olsun. Adamsın oğlum. Avustralya'da şu anda güneş batıyor yavaş yavaş. Senin Gürkan bu fotoğrafı gönderdin. Avustralya'dan gönderdin bu fotoğrafa bakarken Türk sanat musikisinin şarkısı aklıma geldi. Akşam oldu hüzünlendim ben yine. Şaka bir tarafa. Memleketimin insanı, Trakya Rumeli insanı dünyanın dört bir yanında rızkının peşinde. İlk önce tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun Gürkan'ım. Bütün rızkı peşinde koşanlara, gerek Batı Avrupa'da gerek Avustralya'da dünyanın dört bir yanında çalışan Rumeli Trakya insanı, özellikle Garbı Trakya insanına. Teşekkürler Gürkan'ım, Avustralya'ya ve kangurulara çok çok selamlar. Sezer'den de çok selamım var Gürkan kardeşim. Ali bu ne? Böyle bir işçi lazım bana acil, hem de balleleri kaldırmak için. Oluyor mu böyle be ya?

Abi seni dinleye dinleye geliyorum. 27 saat yol var Almanya'dan İskeçe'ye. Cumartesi sabah ilk fırsatta Trash Please of course. Cumartesi günü Engin, kolay gelsin. Hayırlı yolculuklar diliyorum Osman Kaya'ya. Yalnız mı geliyorsun sen be ya? 27 saat yol yalnız yapma be canım. Yat azıcık dinlen. Dur bakayım ben şimdi sana nasıl şarkılar çalayım böyle. Arabada uykun gelmesin. 27 saat yol çok be ya. Hadi Allah yardımcı olsun, yavaş yavaş gel, konuşuruz tıraş meselesinde. O en kolay be tıraş. Yüzümüz gözümüz açılsın biraz dayı demiş. Bu işler böyle olmuyor ama. Bana da böyle bir yardımcı lazım demiş. Ali. Ali. Ali Bey.

Evet, programa sabotaj yapıyorlar vallahi bak Sezer. Dedim programa sabotaj var. Cümleleri toparlayamıyorum. İpron İstasyonu İsa'lı Ahmet Ustam. Yaka Pullman Durağı'nın tam karşısında İpron İstasyonu Poğaça'nın merkezi. Günlük doğal kaliteli lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde poğaçaları, kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Poğaçalar, börekler tazecik ve sıcacık İpron İstasyonu'nda 6-6.30'dan sabah öğlen 2.30'a kadar hizmetinizde ve çok çeşit soğuk ve sandviçler, tostlar da var Ahmet Usta'da. Tosun Paşa'm. Yasemin Çoban Hanım efendi hoş geldiniz. Selamlar herkese. Kimler buralarda? Herkes burada. Gülşah Hanım, siz, Serkan. Kahvaltı yaptı, işe gidecek. Karşı mahalle, aşağı mahalle, Aren mahalle hepsi burada. Biz siz yoktunuz. Kahveler yapıldı, kekler pişirildi, limonlu kekler. Efendime söyleyeyim, o sarmalar, o dolmalar. Perşembe pazarı Gökçeler'de dinleyenler. Öyle mi ben dedim? Aynı zamanda Ermahmeh'in dahın. Dersen bu ona küfür etti anlamına da geliyor olabilir. Aman küfür, bilmediğimiz cümleleri kurmayalım dedim. Aman canım uyarsan beni bu konuda. Kırklareli ve Keşan ve Edirne'ye de çok çok selamlar. Ankara Polatlı'ya selam gönderiyoruz güzel memleketimizden. Tişört veriyorum. Hangi çizgi filmin müziği? Bobo'ya gideceksiniz ve alacaksınız. La la la la la la la. İlk gönderene tişörtü veriyorum. Lay lay lay lay lay lay lay. Çok kolay. Bizim kızandığımızın çizgi filmleri bunlar. La la la. Lay lay lay lay lay. Red Kid geldi sana zaten tişörtü vermiştim. Geçenlerde kazanmıştın. Ömer sana da tişörtüm var. Lay lay lay lay lay. Hiç tişört vermediklerime vereceğim. Ceyhun K'ya Red Kid. Sen aldın tişörtü. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Peki bakıyor mudur sen Mehmet Osman bu çizgi filmlere? Lay lay lay lay lay lay lay. Mehmet Osman Look in Look çizgi filmi doğruydu. Red Kid'di. Çocukluğumuzun, kızandığımızın çizgi filmleri de teknoloji olmadan izlediğimiz çizgi filmlerdi ve çok zevk aldığımız çizgi filmlerdi. Mutluluk vardı, huzur vardı. Savaşlar, kırdılı döktülü çizgi filmler falan değildi. Ceyhun, tamam kardeşim kolay gelsin. Coşkun Ceyhun K'ya ve Andy DiMarcos, Aykan Duman İşbirliği. Fayansçı deyince aklımıza onlar geliyor tabii ki Garbı Trakya'da, öyle mi? Kolaylıklar diliyorum. Mehmet Osman, Bobo'ya gidiyorsun. Hem Bobo'yu bir tanış Bobo'yla. Ve şimdi bilmiyorum extra large mı giyiyorsun, medium mu giyiyorsun, small falan mı giyiyorsun, çift extra large, çift extra large mı? Oradan bir tişört alıyorsun. Looky look, Red Kid. Kardeşlerin ismini de söyle bakayım Mehmet, madem biliyorsun. Orada bir oynayan kardeşler vardı. Ne kardeşlerdi onlar?

Var mı bu zamanda Dalton kardeşler? Sen sabahtan beri işlerini yapıyorsun Seyden. Aşım Agan da seni tanıtıyor. Yine bir dinleyicime tişört verdim, geçecek. Hem o güzel yemeklerinden tatsın, hem kazandığı tişörtü de ver. Ceykun dedi bana yok mu? Dedim öyle şey olur mu be ya?

Da. Mert kardeşim orada. Nerede? Yalınlı'da efendim. Vişnoli'de altın değerinde bir sıvı zeytinyağı. Doğanın en saf halini o kadar güzel işliyorlar ki. Son teknoloji makineleriyle. Tabii ki Yalınlı'da Kopterodo Vişnoli'de. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı ve ekonomik çok çok uygun fiyatlarıyla, profesyonel işleriyle, yemeklerinize, sağlığınıza, sofranıza, asırlık bereketiyle, bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları gerek Batı Avrupa'da gerek memleketimiz Yunanistan'da, Vişnoli'de, soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalınlı'da. İletişim bilgilerini çok rahat bir şekilde www.vişnoli.de'den bulabilirsiniz. Instagram'da da Vişnoli'de Olive Oil. Yes! Bu hayatta en çok kimi seviyorsunuz efendim? Hakan? Hakan? Yalımlı Kopterado, Elliot Review, Vistoni de Olive Oil. Çok yakınınızda. Vistoni de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları, bütün üreticilerimize yine bu sezon için bereketli bir yıl diliyor. Ayrıca hem müşterilerine hem Kral FM dinleyicisine de güzel bir yaz sezonu geçirmelerini temenni ediyor. Vistoni'de zeytinyağı fabrikası Yalımlı'da.

Tek bir defa gittim İngiltere'den Bulgar'a arabayla. Bak samimi söylüyorum, iki gün sol yanağımı hissetmedim. Uyuşmuş oturmaktan. Red kit. Ben kazanırsam başkasına hediye ediyorum. Daltonlar ama bu ara sakıncalı. Sezer'in eski mesajlarını okudum. Şimdi demişti ya. Günaydın Aşım abi diyordur. Daltonlar bu ara sakıncalı derken niye sakıncalı? Neresi sakıncalı? Bugün kızlar kivi tarlasında, onlara da çok selam, kolay gelsin demiş Gülşah Remzi hanımefendi. Kivi tarlasında, bir kiraz tarlasında, bir kivi tarlasında çalışıyorlar, vallahi tebrik ederim. Kolay gelsin kızlar. Gönderilen bir istek varmış. Hakan Korkmaz, Red Kit. Hakan'ım hoş geldin. Red Kit Hakan Korkmaz. Hakan nasılsın bakalım, iyice misin? Şimdi şöyle bir bakalım. Kurdasan mı Aykan Akam? Günaydın bakalım ya. Aşim günaydın. Celalettin abim Karaçanlar'dan 147 sıra 12 kişilik isimleri gönderdi mi? Enteresan. İmam Mehmet, Kadir, İrfan, Yunus, Celalettin abim, Kırcalı Aslı, Yüksel, Musa Hilmi, Dutlukan İsmail. Bunlar mı abi? İsimler bunlar mı? Dur bakayım göndereyim Celalettin Akam'a. Arzu Hanım yazmış, bu dünyada en çok kimi seviyorsunuz dedim. Bak cevap net, bak azıcık. Koşulsuz evlatlarımı. Congratulations, tebrik ederim. Almanca nasıl? Arzu, dedim Almanca nasıl, tebrik ederim. La la la la la la la la la la la la. Benim bir mesajını da hemen okumak istiyorum. Telefon geldi mi artık Yusuf? Kombinacı Yusuf, tamam mı? Selam Aşım abi, telefon geldi. Ha, kavuştun telefonuna. 2-3 gün telefonsuz nasıl kaldın sen bakayım böyle be ya? Fagan alan kazarken telefonu çukura mı düşürdün Yusuf? Nasıl oldu bu iş? Oğlum alsana sen, şu kat telefonlar var hani böyle, aynı böyle. Fagana gibi telefon. Onlardan alsana be ya. Vay Allah'ım be ya. Ben mi akıl vereceğim sana? Kardeşim dedim demiş ki sen küfür edebilirsin abim, sana küfür dahi çok yakışıyor. Yok bu oğlum, estağfurullah, çocuklar var dinliyorlar falan. Kındabınız diye giriyorsun konuya, ben kendimden geçiyorum. Sen yetiştirme o kındaplara ben dedim. Hani tütün dizerken kındabı iğnenin arkasındaki delikten geçiriyorsun, sırıkları oraya geçiriyorsun. Seni bay yere batmayasın kızanı, başını iğmesin gibi kındabınız. Red Kitler, Avateller, Avarateller, Dalton kardeşler ve Yasin, Avarateller. Yaşa Aşım abim, bir tanesini geçeyim köyünden de bir kahve getireyim abime sonra. Kahve sabahleyin içiyoruz şimdi. Sen şimdi git tişörtünü al babadan, tanış baboyla. Bizim gruba gelsin, Daltonları tamamlıyoruz. En uzun sen, sonra Coşkun, sonra ben, en küçük gene Andidi Marcos. Duyarsa bize bak, kızacak bize.

Transfer haberi var, hemen okuyayım. Vallahi her yerdeyiz. Popüler muhabbet full. Spor var. Magazin var. Peace at home, peace in the world var. Her şey var programda vallahi. Yemek var, tatlılar var. Horoz var. Memleketin manzarası var bir kere. 18 yaşına giren Senegalli sol kanat oyuncusunu almış Fenerbahçe. Senegal'den mi, Kızılcaköy'den? Nereden bu? Senegal nerede be Yusuf abi? Spor haberi şöyle devam ediyor. Sağlık kontrollerinin ardından 2060 yılına kadar sürecek sözleşmeyi imzalayacak Fenerbahçe'ye yeni transferini dün imzaya getirdi. Sarı lacivertlerin geçen sene anlaştığı, ancak profesyonel imza atamayan Amara Diouf dün İstanbul'a geldi. Hoş geldin. Bir de İstanbul'a geliyor bunlar 18 yaşında doğrudan böyle. Senelik 5 milyon avro. Ondan sonra bir sene sonra top oynamıyorlar. Duydun mu Seydan? Abi bugün kime buluş verdin? Kim onlar? Şimdilik bir tanesine verdim. Mehmet Osman diye geçecek tişörtünü alacak senden. Ceyhun istiyor, neden ona vermiyorsun? Yasak. Aa, sonra diyorlar. Osgin etafto Seydan. Olmaz, tanıdıklara tişört veriyorsun. Ceyhun tişörtü kazanacak arkadaş. Verme Ceyhun'a sakın. Coşkun'a da verme, bir Andy DiMarcos'a ver. Adam yarın öbürüne Andy DiMarcos olacak. Yolumuz falan düşer belki. Sen benim gönderdiğim isimlere tişörtü vereceksin. İşte ben Kral FM'den geldim. Bak ben tişört kazandım. Aşıma bir şarkı türkü sordu. İki fıkra anlattı. Arigato gozaimasu. Yok öyle. Öyle 3 duramiye 5 köfte. Seydan İdris Bobo'dan yok. Kazanacaksın. Alın teriyle kazanması lazım. Understand me, Seydan İdris my friend. Arayayım Sezer'i de azıcık İngilizce muhabbet yapalım bakalım. 12 reklamlarından sonra bir tane kombine veriyorum yine. Yarın kombine vereceğim. İki tane büyük bir ihtimalle vereceğim. Auxxanti takımımızın, futbol takımımızın, şehrimizin futbol takımının 2026-2027 kombine. Fiyatları 50, 80 euro ve 120 euro VIP'ler, EP Simolar. Beşiktaş'ın kombineleri bu kadar değil. Bizim kombineler kaç para bu sene acaba Beşiktaş'ın? Çok merak ettim. Bilgisi olan varsa yazabilir mi? Bir yazsın bakalım Beşiktaşlılar Tuncay Ramadan. Fenerbahçe'nin ne kadar, Galatasaray'ın ne kadar diye. Nedim bir gir bakalım kardeşim internette. EYA'ya mı sorarsın? Alaga'ya mı sorarsın? CIA'ya mı sorarsın? CIA'ya mı sorarsın? EFB'ye bir sor bakalım. Berketim neredesin sen be yav? Kitel geldi, Kitelik Santis. Berket Çilingir. Arkadaşlar fayansları bitirdiler mi orada Berket? Sesli okumayasın sakın bunu. Tamam be. Hepsi Sinol'a kaç tane verdik ve ona göre de daha kimse gelmedi. Vallahi biz veriyoruz Seydancığım. Söyleyeceğim sonra, programdan sonra atacağım isimleri böyle. Şimdi biz hediyeleri veriyoruz senin işbirliğinle birlikte. Tostekito Bobo ve Kanal FM işbirliğiyle tişörtler. Bobo'dan alıyorsunuz Peliketi Bekir'le de. Biz tişörtleri veriyoruz. Gelirler gelmezler. Gelmeyenlerin yerine bir hafta içinde tişörtleri almayanları başkası da veririz. Şerafettin dayıya veririz mesela. Celalettin Agam'a veririz. Hüsamettin dayıya veririz. Veririz mi dayı, sen sıkılma onun için. Bilet mi veriyorsun dayı? Evet bilet veriyorum. Coşkun bilet veriyorum. Coşkun'un düğününe gelenlere bilet veriyoruz. Buluzlar biterse ne vereceğiz? Ekmek ver. Yarım tavuk ekmeğin içine ver. Buluzlar bitti, tişörtler, ekmek veriyorum. Daha şimdi bana ekmek verdi de Bobo. Tostekito Bobo çok yakınızda. Harika lezzetleriyle Dünya Kupası'na da hazır. 4+2. Çevirme, oğlak çevirme. Burayı ilk kez bakalım orada mı ya? 1,5 kilo. Ayranları bize sakla. Bırak şimdi ayranları herkese. Verme. Bobo. Kaçakalara bile. Tebrik ederim. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim Almanca. Çok efkaristopoli Oya Hanım. Sağ olasınız. Hızır gibi yetiştiririz gene. Her gününüzü hazır bilin. Her geleni hazır bilin demiş ya şair. Danke schön. Herzlichen Glückwunsch.
Her gün bir kelime öğreniyorum. Her gün Almanca bir kelime. Tebrikler, Glückwunsch. Almanca bildiğim kadarıyla. Oo Gürkan. 1881 Gürkan Almanca da var. İngilizce, Almanca, Türkçe, Yunanca. Başka hangi diller var Gürkan'ım? Kral FM harika ya. Vallahi billahi. Bilgi birikimli dinleyicisi Kral FM'in. Radyo Kral.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizinsesiniz.
0: Your voice.
1: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
2: Sezer, dinlediğin gibi yine yaz moduna, beach bar moduna ve sahil moduna geçelim yavaş yavaş dinleyicilerimizle birlikte. Arayabilirsin, yes if you want, tomorrow. Okay, my friend, Sezer. We will see it tomorrow. Nazif ablacığım, günaydınlar. Teşekkür ederim. Vay, King kolye 10 numara demiş. E, kaç para verdiler o kolyeye, sen bir bilsen.
3: Hello. Can you see me? Turn off the light.

0: güzel bir paylaşım geldi. Arada böyle gönderiyorsunuz. Bugünün sorusu, bu hayatta en çok kimi seversiniz? Harika cevaplar geldi. Deli Kadir, merhaba bakan madayıma demiş. El alem ne der diye yaşamayın. El alem günahını halının altına süpürüp üzerinde secdeye gider, haberin olsun dayı demiş. Vay vay Deli Kadir. Hazırsın yaza yani, öyle mi? Berketim hoş geldin, günaydın. Uzun bir aradan sonra kolay gelsin abim. İyi yayınlar dilerim. Herkese güzel, huzurlu bir gün dilerim demiş. Ben Atina'da kayboldum.
1: Hey.
0: Nasıl kaybolmak o be Atina'da? Abi sen Atina'yı biliyorsun ya, kaç kere gittin ya be Berketçim. Korkuttun beni de şimdi. Bitirdiler beni abi Atina'da. Hayırdır? Yaz moduna yavaş yavaş girelim Berket. Şimdi Atina'dan dönüyor musun? Atina'da mısın yoksa burada İskeçya'da mısın Berket?

Biraz sonra reklamlara gideceğim. Ondan sonra sponsorlarımı okuduktan sonra yine bir kombine bilet vereceğim. Hazır olun efendim. Radyo Kral'dasınız. Kral da kraliçe de sizlersiniz. Sabahın güzel insanları. Bugün Perşembe, yarın haftayı yine bitiriyoruz. Efsanesiniz, harikasınız.

tamam. Herçliyken glukmuş. Okunuşu çok zorlama kendini diyor Nedim. Hayır be. Herçliyken glukmuş. Tebrik ederim. Congratulations. Heritirya. Napreş. Mehmet Vargan yorgun arkadaş. Günaydın bakalım kral eniştem diye yazmış mesajında. Yeğim enişteni senin Mehmet Vargan. Hadi bakalım iyi dinlenmeler sana. Arabadaysan radyonun sesini birazcık daha aç. Tamam mı canım ciğerim hadi. Allah gönlüne göre versin. Bana bir Ferodo bir de Mojito demiş. Sezer. Kahrettirme bak kızım.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Tamam.
1: Mehmet Bargan, evet. Arzu Hanım, ben 6 tanesini yazın dedim. 6 isim istiyorum. Hani devamlı her gün duyduğunuz isimler, programa devamlı katılanlar, yorum yapanlar, haberleri söyleyenler, Bobo'yu dinleyenler. Kombine bileti veriyorum. Buyurun efendim. Yengem demiş, ahtın dahın dahtın dahın dahtın ahın dahın dahtın Amsterdam. Bu şey mi? Hollandaca'da tebrik ederim mi? Bu kadarmış be. O da sıra. Berket hemen hazırlayayım onu. Güzel şarkı mı? Yaz şarkılarım böyle. Deliğinde Warrior Blast. Abcan 5 tanesini yazın. Siz bu yarışmaya dahil değilsiniz Arzu Hanım. Aynen, isimler onlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Programa başladığımdan beri bizlerle birlikte hemen hemen her gün fikirleriyle, şarkı önerileriyle, yemek tarifleriyle. Buyurun efendim, 6 tanesini ya da 5 tanesini yazın. Programımıza en çok katılan isimler. Yasin, Yusuf abi, Arzu Hanım, İrfan, Konde, Sezer. Tebrik ederim. Tebrik ederim İrfan. Çok çok tebrikler kardeşim. Tabii ki Yasin, tabii ki Yusuf abim, Arzu Hanım, İrfan, Konde, Sezer. Ben Nedim, Arzu Hanım, Boyacı Hüseyin. Mesut kaptanım yazdı. Verdim kombineyi, diğerki yazı. İrfat Erdince. Katılımcılara tekrar tebrikler. BMW Nedim'in bir numara demiş. Ama bana Beşiktaş kombinesi lazım Haşim abi. İrfat kaşınmasana oğlum, al sen şimdi kombineni. İstemiyorsan devredebilirsin İrfat'ım. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Yarın da vereceğim. Yarın 2 tane kombine vereceğim. Auxik Santi takımımız 1900. Ne zaman kuruldu? İrfat ne zaman kuruldu skeçe? 1900. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Şimdi okuyabilirim Arzu Hanım. Arzu Hanım yazmış. Aylin, Nedim, Recep, Stuttgart, Recep, Mannheim, Sezer, Arzu Hanım, Oya Hanım diye. Zaten siz en baştasınız Arzu Hanım. Siz tişört kazandınız, size yok. Size Galatasaray kombinesi ayarlayabilirsek, dur bakalım kaç para bu sene Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın kombineleri acaba? Kale arkası ha. Kale arkası, kale arkası. 300-500 avro var mıdır acaba Berket? Bir fikrin var mı? 1967 yılında kuruldu tabii ki takımımız. O yüzden bu sene 60 seneyi kutluyoruz. 1967-2027 AOX futbol takımımızın kombineleri yine AOX ve Kral FM işbirliğiyle, Onair Medya Grup işbirliğiyle, daha doğrusu bu şekilde. Şimdilik elimde 10 tane var, daha da alacağım. İnşallah formalar da alacağım, çorap da alacağım. Top alalım ya, top. Patron duyarsa bizi, top versin bize. Top ya, yuvarlak bildiğimiz top yani, ne? 68'de, ben de 67 biliyorum. Berket şaşırtma beni. Vallahi herkes ilk başta böyle hemen Arzu Hanım diye yazıyorlar. Gülşen Remzi Hanımefendi, aa bize yok mu? Var tabii canım, yarışmaya katılacaksınız, olmaz mı? Şimdi Sevinç Market tişörtler çıkaracak. İnşallah o tişörtlerden de yine böyle küçük yarışmalarla, ya yarışma bahane. Amaç şöyle, güzelce bir eğlence olsun o. Tabii ki tişörtlerden vereceğiz yarışmalarla birlikte. BMW Nedim, Arzu Hanım, Boyacı Hüseyin, Ömer, Tigli, İrfan, Konde, Sezer diye yazılmış. Kardeşim göndermiş Hüseyin Murat, teşekkürler. Murat sen buradasın hala. Galatasaray'ın kombineleri kaç para? Evet onu sordum. Bu sene için. Siz bana onu yazarken ben de size Warrior Plus'ı tanıtayım. 17 senelik tecrübeleriyle birlikte dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yepyeni yerinde çok büyük bir dükkanın mağazasıyla Karahasan Et Marketi'nin ve istikbalinin hemen ortasında Warrior Plus bulabilirsiniz Barış kardeşimi. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa da hayır diyor Warrior Plus. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, masa örtüleri, trapezo mandrolar, alüminyum tepsiler, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik kaplar, plastik poşetler. Aynen, hepsi Voryoplast'ta. Şimdi Voryoplast'ta perakende satışlar da başladı. Gidip oradan alışverişlerinizi doğrudan da yapabilirsiniz. Doğrudan. Temizlik malzemeleri var. Deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı var. Mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarında Voryoplast'ın o büyük ve güzel mağazasında Parkeri ile birlikte bulabilirsiniz. Takdir buyurursunuz ki İskeçimizde artık Parkeri bulmak o kadar zor oldu ki. O yüzden Koyunköy Kimerya'da Sterk Plast'ın ana bayisi Voryoplast'ın mağazanın dükkanın önünde Parkeri ile birlikte. Instagram'da Voryoplast Cash and Carry olarak da takip edin. Barış, kolaylıklar diliyorum.

İrfat Erdinç. Taftatan'ın ön arka fotokopisini, ön arka fotoğrafını gönderiyorsun. Çünkü giriş bilgilerini takımımıza AOX'a göndereceğiz. Oradan o bilgilerle maça gideceksiniz. Güle güle, iyi günlerde bol böyle kazanımlı maçlarda kullanın kombinelerinizi.

Sezer Coşkun, Proydoros, Yasin, Yusuf abi, Arzu Hanım, Warrior Plast. My friend, biraz karıştırmışsın sponsorlarla dinleyicileri. İyi hadi, yarın sponsorları sorarız bakalım. Warrior Plast ve Tostekutu Bobo. Kazanana tişört. Bana Fener kombinesi lazım. Kaç para onlar bu sene bilmiyorum ki. Galatasaray'ın çok pahalı Haşim. O transferler öyle paralı oluyorlar Arzu. Tabii bu sene pahalıdır. Yine Şampiyonlar Ligi var. Biraz öyle formalar falan pahalı. Yani bize göre bile pahalı.

Allah'ına kurban vallahi billahi. Fenerbahçe'nin kombineleri ta çıkmadı. Bak Fenerbahçe'nin kombineleri ta çıkmadı. Aziz Yıldırım ayarlayacak onları. Nasıl yani, indirim mi yapacak? Bir zamanlar Sevgi Hanım da seni çok dinliyordu demiş Yasin. Dinliyordu lakin şimdi dinlemiyor. Özel sebepleri var, ben biliyorum, tamam. Ali Himmetoğlu, günaydınlar Ali'cim. Tünaydınlar daha doğrusu. Ömer, günaydın. Şenol abi, sana da günaydınlar. Teşekkür ederim. Yazın trendi. Ha evet, onu dinleteceğim şimdi. Selanik şarkısı hemen çıktı arkadan. Berket, ben de abim oğlum. Yaşa Berket'im. Yaz geldi, gelsin oradan mojito. Aman gelsin oradan frappio falan filan. Kahve mojito gitti, aklımı karıştırıyor bu Sezer benim. Sezer mojito için sıcak mı oğlum daha? Akşam üzeri alsak onu olur mu dayım? Dobro Utra bacanam Bulgaristan geldi. Bacanam hoş geldin Dobro Utra'ya. Kaksi bakalım Hubaris. Neden isimleri tekrar öğretin? 500 euro Taner demek istiyorum. 500 euro Taner demek. Hayır, 500 euro değil. Açıyorum kutunu Sezer. İsimleri tekrarlıyorlar çünkü soruyu duymadım. Can you hear me Mr. Sezer?

Radyo Kral'dasınız. Kral FM'in güzel dinleyicileri, dinleyenler kulübünde. Ben Aşım Çolak sunucunuz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Şarket güzel bir şarkı.

Gelsin mojitolar. Da öyle değil işte belki. Bizimkiler with. You know, understand? No without. With. Okay?

Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza iyi gelecek şarkılar yine Kral Efendi, Radyo Kral'da. Hayır oğlum, biz olduğumuz gibi görünen insanlarız, tamam mı? Hani derler ya, insanı görünüşüne göre karşılarlar, konuşmasına, bilgi birikimine göre de uğurlarlar. Please, one mojito with...

Halam demiş ki sal bakalım bir oyun havası. E tabi oyun havaları baksana. Klarnet, zurna, davul var ya bunlarda. Aa. Duymayan gel bana güzel hava.

Abi Michael ama DJ arıyorlar, gider misin? Kaç para verecekler? Gideriz tabii canım, niye gitmeyelim? Patrona söyleyeyim bakın, My Club için biletleri de yavaş yavaş hazırlasın. Bu sene geçen sene vermiştik. Her şey Kral FM.

Bathos Coffee, Village Market, Cellar Opera Home, Seden ve Perihan, Oto Elektrikçisi Ahmet Sami, Dostek, Dubobo, Seydan İdris, Saydoğlu Günay, Kırcalili Mediko Dentalli Pro Ünistasi, Vistonida. Biraz sonra tanıtacağım sponsorlarımı yine. Ama Mojito, aman yaz şarkılarına devam bakalım Mojito. Oğlum karıştırdın aklımı, belki benim de Mojito falan diye biliyorsun oğlum burada.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablos
6: Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.

0: Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, nalburi alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları. Her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
1: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
2: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
1: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
2: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541-021-831. Santi.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
8: Ya bu mixten böyle roman havaları da bir mix yapsalar, düşünsenize gece klaplarında böyle bu az önce sizlere dinlettiğim şarkılar dinletiyor. Arkasından roman havalarıyla birlikte mix. Ya sorsan yapar. Ya bir edepsiz. Sinirlendim birazcık, kusura görmeyin, küfür edeceğim. Çok pardon, niye diyeceksiniz? Şu Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin... Bakın nereye gitti o? Amerika'nın bir başkanı var ya, sarışın arkadaş bizim. Malum hepiniz biliyorsunuz, Donald Trump diye. Edepsizce bir açıklama yapmış. Enflasyonu ve yüksek rakamları seviyorum demiş. Vay arkadaş, onun bunun evladı. Şimdi buradan Trakya'dan bir yükselse o rakam, sana oraya kadar olan millet geçim derdinde. İki tane iş yapıyor, üç tane iş yapıyor. Bunlar böyle ağababaları dünyada var, bunlardan böyle 15-20 tane, tamam mı? Enflasyonun yükselmesi, efendim fiyatların, benzin, gaz fiyatlarının, motorinin yükselmesi bunların işine yarıyor. Bunların şirketleri çok kazanıyor. Bir daha küfür edeceğim, kusura bakmayın, kındabınız.
9: Çakallarla yarışırız, para çok, para çok.
8: Hani böyle sırıta sırıta da vermiş şimdi. Doğrudur yani, haberin güvenilir kaynağına falan bakmadım. Kesin doğrudur. Çünkü bu insanlardan bu şekilde açıklamalar bekleyebilirsiniz. Enflasyonu ve yükselen rakamları seviyorum Donald Trump. Trakya da seni çok seviyor. Acayip bir yüksek şey var sende Trakya'da. Aşım bozma kendini demiş. Bozmadım ki canım. Gayet edebi bir şekilde küfür ettim. Kındabınız. Bir de onun bunun evladı dedim. Başka kötü bir şey demedim ki canım. Ne var bunda yani? Kötü bir küfür etmedim yani. AMK da diyebilirim yani. Az mantıklı konuş. O da küfür de değil. Çünkü bu tür edepsiz insanlar mesela Küba'ya abluka alıyorlar. Ablukayı alıyorlar, Küba'yı. Tamam mı? ABD. Birleşmiş Milletler yardımını engellemiş. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya yapılan ambargodan dolayı, ablukadan dolayı ve Küba'daki çocuklar hayatını kaybetmiş. Az dolusu küfür edeceğim geliyor. Az dolusu vallahi bile. Tutmayın beni. Tutmayın beni.

içine de hap koydum. Şey diyorum ya, bazı arkadaşlara lapsekili Tayfur öpsün diye. Abaş kusura bakma, bu Donald Trump'ı bizim lapsekili Tayfur. Kızdım birazcık sanki. Biraz kızdım. Müsaadenizle kızdım. Hiç edebimi de bozmadım. Gayet edebi bir şekilde, edebiyat çerçevesinde. Çünkü dinleyen çocuklar da var. Canlı bir performans sergiledim. Teşekkür ederim efendim. Patos Coffee Koç'tan dünü beni 41'de. Facebook ve Instagram'da Patos Coffee'yi bulabilirsiniz. Tuğni kardeşimde Kalfa Pastanesi'nin lokumları var. Hem lokumlardan yiyin. Çeşitli tabii ki üretimleri de var Kalfa Pastanesi'nin. Aynı zamanda size iş de bulabilirler. O konuda da yardımcı olabilir Patos Coffee. Village Market Selo'da Gökçeler'de 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlere ve iş yerlerinize kadar servis var. Yeni açıldı dükkanımız bayramdan önce. Süpermarkette kazançlı alışverişin, çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları, tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveleriyle her sabah her gün Village Market Selo'da Gökçeler'de. Aynı isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. Sürpriz kampanyaları var yaz boyunca. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar var Gökçeler'de. 694-51-64-015 Village Market Gökçeler'de.

yaşasın. Nedim kardeşim demiş, dur bakayım. Hemen hazırlayayım onu da Nedim. Bugün böyle yaz şarkıları, böyle sahil şarkıları. Beach songs. Tragedia paralela, etsin.

Dedim hazırladım bile şarkıyı. Dinleteceğiz biraz sonra. Efendim Olla Yatospit İlleme Yati Perihom. Seden ve Perihan züccacecimiz sarma makineleri 5 euro geldi ve yeni kampanyaları 40 wattlık pervaneler 20 euro efendim. 90 wattlık pervaneler sadece 38 euro. Tostiera Lefki tost makinesi beyaz renkte sadece 15 euro. Aplostra böyle çamaşırlarınızı sermek için Aplostra metaliki 11 euro efendim. Sadece 11 euro. Olla Yatospit İlleme Perihom'da tiraz 3'te iskeçimizde. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santimlik sadece ama sadece 12.99 yani 13 euro. Perihom Seden ve Perihan'da. Teşekkürler çocuklar, sağ olun. Perihan kolay gelsin.

Sahi mi Celalettin Agacım? Ben bilmiyordum bak onu. Ya o yüzden seninle sohbet etmek istiyorum. Böyle eski günlerdeki hatıraları bize aktarın. Yani yaşlı insanlar gençlerle sohbet etsin ki. Efendime söyleyeyim. O eskiden kalmış, zamanda kalmış hatıralar devam etsin zaman içerisinde. Anlatabildim mi Celalettin Agacım? O yüzden fırsat buldukça yaşlı insanlarla, büyük insanlarla sohbet edin. Bir kahve için, efendim bir gazoz için, bir mojito için. Yani o eski zamanlardaki hatıraları siz sürdürebilirsiniz diyene. Benim fikriyatım böyle. Trump. Şimdi dayı bu gelen küfürlerin hepsini okursak yemin billah bizi buradan ta Küba'ya kadar koştururlar. Anlatabildim mi, anladın mı? San Andreas fayı son 1000 yılın en yüksek gerilim seviyesine de ulaşmış. Bunu da bir haber olarak geçelim. Oto elektrikçisi Elektrologos Aftaki Newton Sami Ahmet ya da Ahmet Sami Ustam. İki tane yeni makinesiyle klimaların bakımı için yepyeni iki tane makinesi var. Her türlü aracınız için klimalar. Motorlarda klima var mı meğer? Ya bilse bunu kim bilir? Bunu bilse Şerafettin dayım bilir. Ne oldu kız gene, ne dedim? Kendine gel Haşim, denk dur. Hayaller mojito, yaşantımız Somali. Ya böyle gideceksin şimdi sahile, iskarpinleri çıkaracaksın. Samuray pabuçları da çıkaracaksın, tamam mı? Üstünden tişörtü de çıkaracaksın. Güneş böyle of. Ya böyle bir kahve. Deniz dalgaları böyle bacaklarına şıpır şıpır şıpır vuruyor. O martılar üstünde geziyor gag gag diye. Haydi gene.

Şimdi her şey göründüğü gibi olsaydı eline aldığın deniz suyu mavi olurdu. Hakkı yazmış. Niye alayım şimdi duru dururken deniz suyunu elime kardeşim? Yani gördüğümüz gibi görüyoruz deniz yani Hakkı. Tombalaca Hakkı. Pascal Numa 1 bu 2. Patlıyoruz yine patlıyoruz, yazı hazırlıyoruz her zaman.

Samuray potinler mi demişim ben? Samuray şeyler var ya, pobuçlar. Neydi onların adı, ben ne dedim? Gülmesene bana, ne dedim sen de Allah'ım yarabbim. Samuray iskarpin potin. Baş parmak arasına giriyor ya, bayağı adını hiç attıramadım. Söyle ver, ben ne dedim? Samuraylar giymiyor mu onlar? Allah elini versin senin diyor. Su burnundan geldi diyor. Ama canım samuraylardan almadık mı onları bayağı? O sandaletler, pabuçlar nasıl onların adı? Nagasaki, Suzuki, Yamaha, Honda mıydı? Neydi? Henes, tamam. Dedim gönderdi şarkıyı. Güzel bir şarkı. Hadi bakalım. Yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır. Unutmayın.

Gidiyoruz Arzu Hanım. Bayağı bir küfür ettim ben de. Merkeze falan götürmesinler. O yüzden radyoyu kapatmasınlar. Bizden bir şey olmaz da, bir cacık olmaz da. Ondan dedim yani. Yunan sayonara, sayonara. Türkçesi ben de unuttum. Belki de ses çıkarma. O pabuçların adı neydi bayağı? Sayonara. Japonya'dan geliyor zaten onlar.

Ahmet Sami Usta'yı yarım kaldı unutma demiş kardeşim. Hayır estağfurullah unutmam. Hemen söylüyorum. Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü yeni makinalarıyla Oto Elektrikçisi Elektrologos Haftakini Ton Ahmet Sami Usta'nda. Elektrik, elektronik, yedek parçaları, oto elektrik aksesuarları ustamızda tabii ki. Termoyu kuşti şoktör şoktör veriyor. İskeçeyi Kavala'ya doğru çıkarken hemen sağ tarafta benzinci Aral'ın Midiz'in yanında dükkanı Sami ustamızın. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'dan sam.elektrikçisi olarak da takip edin. 693 979 2743 telefon numarası.

Sezer, bu şarkı çıktığında sen doğmuş muydun? Var mıydın? Funk, freestyle. Oradan bizim freestyle'lara geçelim bakalım. Trakya usulü, Rumeli usulü. Ha şöyle bakayım. Benim mikrofonu ne olmuş bu arada be ya? Sarı mikrofon yavaşça yavaşça gel, ben Sindaksi'ye emekliye çıkacak gel bak. Mikrofon öbür tarafa nasıl dönmüş bu ya? Çok konuştuk ya bugün, ondan dönmüş ya. Şaşırdı mikrofon da kendini bu kadar konuşmakla. Mikrofon olduğu böyle konuşan görmedi herhalde. Ey ne mikrofonlar, ne insanlar konuştu bu mikrofona be. Ey. Rah. Söyle bakalım, ona Sebastian demiş. Memleketin neredesin sen bir şekilde. Ya böyle bazen kaçırılacağım, okuyorum mesajları. Allah muhafaza. İnsan bir hareket, bir el işareti, bir şey gönderir okumayı diye. Ya da içinden oku diye.

Dosteki Bobo devam efendim. Dünya Kupası'na hazır. Temiz mekanıyla, çok büyük televizyonuyla. Bekirli'de dostumuz Dosteki Bobo Seydan İdris. Pazartesiler hariç her gün. Bobo bilmiyorum şimdi pazartesi günleri açacak mısın Dünya Kupası sebebiyle, yoksa aynı program devam mı? Yani pazartesiler hariç her gün saat öğlen 12'den gece 12'ye kadar ya da geç saatlere kadar hizmetinizde Tosteki Tu Bobo Bekirli'de. Instagram'da aynı şekilde bulabilirsiniz. Tosteki Tu Bobo yazıp istifade edebilirsiniz. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pideler. Efendim siparişinize göre oğlak, kuzu, çevirme, kokoreç. Mesela bu hafta 4 artı 2 var. 4 tane hazır, 2 tanesi yedekte. Baktı 4 tanesi kaçtı, tak hemen 2 tanesi de geliyor. Mangalda kızarmış piliç, tavuk çevirme, pirzola, köfte. Tosteki Tu Bobo, Seydan İdris. Aynı zamanda tişörtleriyle de programımıza katkı yaptı. Teşekkür ederim Seydan'a.

Kaptanım istediğin şarkıyı hemen hazırladım. Biraz sonra dinleteceğim. Vistoni'de, Zeytinyağı Fabrikası'da, Yalınlı'da. Bekli'den böyle Gümrücü istikamete giderken Yalınlı'da, Koptero'da. Bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik, 15 kilogramlık tenekelerde sizler için hazırlanıyor. Bütün yıl yağ satışları, Vistoni'den'in o güzel zeytinyağları Batı Avrupa için de geçerli. Orada da www.vistonida.de'den de iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Vistoni'da, Elitrifio, Vistoni'da, Olive Oil, Yalımlı Koptero'da 6.98, 74, 51, 6, 56, 6.93, 31, 60, 160. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza iyi gelecek zeytinyağları çok güzel lezzeti kokusuyla birlikte harika mı harika tazecik Vistoni'da da.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541 06 6309. Cep telefonu 6977 43 1351.

Cullo. Bak Yasin, bu şarkı mı? Doğru mu seçtik oğlum? Yanlış seçmeyelim. Tamam, o Dünya Kupası programını biraz sonra tekrar okuyacağım. Cemil Ali Kaya'ya teşekkür ederim. Sezer. Bilmez miyiz demiş. Neyi bilmez mi? Sarışın rahatsızlı bir tip vardı klipte. Ha onu. Okey. Teşekkür ederim. Cemil sağ olasın. Guten Morgen aus Deutschland. Ja, danke schön. Guten Morgen.

Yasin yalnız bu klip sakıncalı kardeşim. Bu saatte bu klip böyle olmaz be ya. Nereden buldun sen bunu? Aa bu değil. Papa Chulo deyince ben de bunu buldum. Ne bileyim, yalnız kalınca ben de bunu buldum. Oğlum hangisi, sen bir gönder bakayım hangisi olduğunu, bir dinleteceğiz o zaman. Sinan da istemiş. İşteymiş oğlum adamlar. Sen de uyuyor diyorsun adamlar. Ben öyle şey yapamam. Fatih'im günaydınlar. Fatih Hasanoğlu. Selam aşım abim. Fatih'im canım ciğerim. Sağ ol canım benim. Sana da kolaylıklar diliyorum. İyi günler. Her şey yolunda. Oğlak.

Eyüp, Eyüpyo'dan ömrüm. Kapak yap lütfen bunu. Raif İmam. Kolay gelsin bakalım ya. Kapak derken dayı. Kapak, şarkıyı kapak mı yapalım? Oğlum şöyle dengeli bir şarkı bulsan ya be. Saydolu Günay, Günay kardeşim. Her çeşit boyalarla, özellikle pelokromla çalışıyor ve artı 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece ve sadece 35 euro. Aragiç Aldar 124'te İskeçemiz'de. 2541-071-086 telefon numarası. 690-711-8546 da cep telefonu. İnşaatlarınız için, evleriniz için, tarla ve bahçeleriniz için odun kesme aleti ve makineleri, sulama malzemeleri, muşamalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman Saydolu Günay'da.

Teşekkür ederim halacığım, sağ olasın. Halam demiş ben kaçtım. Sen kaçarsan ben de kaçıyorum. Yok öyle, bir kişi kaçmakla olmaz. Bu bir ekip işi. Allah Sezer, halam kaçıyor.

Güneş Gold'a da yeni kampanyası, yaz kampanyası Güneş Gold yanınızda ve yarınızda sloganıyla bu yaza damga vuracak yine Güneş Gold. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya var. Eskiyi götür, yeniyi götür kampanyasıyla Güneş Gold İskeçe'mizde. Telefon numarası 2541-10-25-79-690-95-71-01'de cep telefonu. Buradan da bilgi alabilirsiniz. Türkiye'deki çeşitler artık size çok yakın. İskeçe'mizde Güneş

Recep Bacanan, bu fotoğraf ne zamandan kalma mesela? Kaç yıllarını, kaç yaşlarındaysın burada? Hayır, merak ettim, güzel bir fotoğraf. O tavuklar, tavşanlar, böyle çiftliktesin. Çok da genç gösteriyorsun.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Öyle mi? Çalışıp da kulaklıklarından dinleyen dinleyicilerimiz de var Almanya'da, gurbette yine. Bu kulaklıkla dinleme gerçekten son zamanlarda bayağı bir... yani orada çalışan büyükler bir şey demiyorsa gayet güzel. Karaçanlar ahalisine ve çalışma arkadaşlarıma, en sonunda patronlarım Ömer Kehaya ailesine çok selamlar benden. Bir oyun havası çalarsam memnun olurum dostum, Cemil Ali Kehaya demiş. Zaten çalıyor Cemil. Teşekkür ederim, sağ olasın. Size de iyi günler.

0: kıymetli dinleyicilerim, sevgili canlar, dostlar. Bu güzel Rumeli türküleriyle programımızı yavaş yavaş bitirelim. Hepinize teşekkür ederim. Yarışmalarla yine hediyelerimizi verdik. Sponsorlarımızı tanıttık. Güneş Gold'a teşekkür ediyorum. Can Fotoğrafçılık, Kafe Tenar'dan Paradisos, Alektor 1 ve 2 Rıdvan Topali, Cenaze Hizmetleri Serhun Deloğlu, Filyotize Asfalt Boyu Gökçeler, Vistonide Zeytinyağı, Yalımlı, Patos Kofi Tuni, Tostek Tubobo Seydan İdris, Şeyh Mümün Kaportacımız, Mücevher Ferhat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne, Sayıroğlu Günay, Oto Elektrik, Ahmet Sami Ustam, İproyen İstasi, Ahmet İsaoğlu, Vorya Plast, Koyunköy'de Barış Kardeşim, Kırcali, Liv Medico Dental, Doktor Ali. Onu kapanışta dedik ya. Raif'im hemen onu kapanışta bir ayarlayacağız. Dinleteceğim size. Teşekkür ederim efendim hepinize. Hangisi o? APO'dan ömrüm. Tamam bak, unutmamışım, gördün mü Raif?
1: Yedi tane alasın, hepsi de bela. Yedi tane alasın.
0: Bütün sponsorlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
2: Hadi bakalım, Makedonya'ya gidiyoruz, Üsküp'e gidiyoruz.
0: Her yere gidiyoruz, her yerde varız. Ta Avustralya'dan Kanada'ya, Latin Amerika'dan Azerbaycan'a kadar. Teşekkürler, sağ olun, var olun. En kocaman alkışlarlar. Kral Radyo'da Kral Dinleyici'ye. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Günün en sıcak, en taze durağı.
3: İproin istasyon.
2: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
3: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
2: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasyon.
3: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
2: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
3: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM Youth, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Xanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
1: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
0: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
1: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
0: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
1: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: darbesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
1: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Telefon 25410 31815. Cep 693 67 38 490.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410 264 15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman.
1: Çok harika.
0: En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

aşkla yazıldı öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, der misin kaderim?

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurumsun.

0: aşkımsın, sevdiğimsin.
1: Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği neden yoksun? Dön gel artık, dön gel.

kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık,